Türlük yollar bilen yakışacak buluş adamını en dayın çarçıtıdı. Kılıç kadırlamaslık toluma ahmaklık bu hesaplanıdı. Tolup taşkan mikriballık mu? Eş kandık cevapka erişemizse ahırda kurup tügeydi. Yesiyat müdelmuşundak asta asta soslaydı. Bir arkağı örülüş bilen sırdaşla yatla ayılındı. Hayata tağdır sahiplik uçuruşumuz, yesiyat sahiplik illiklığı erişimiz, kadırlamaslık sahiplik ayrılımız. Keyinki ömrünüzde her bir kızgınlıkı oval kılmaslıkınız, her bir uçuruşunu kadırlaşanızını ümit kılaman.

bu işini kılganın nemi paydası ba degenini oylaşının hacet yok. Başkalar yürek berem do degenge köngül bölüşünün teyhimi hacet yok. O bizning haqiqiy o'zimiz bilan billa bo'ladigan paytimiz behud o'tkazgan til bilan tasvirligisiz bo'laklardan foydalanib erish

Hörmetli radyo dinleyiciler, bugünkü Tan Sadası programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın riyasetçisi ve mesul muharriri Zümrət Yasin, nazaretçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyingi qadımlı programımızda görüşeli, hayır hoş.

Xinjiang gezdi xabri. Sijil mükemmelleşiyotgan 750 kilovoltluk gol tor ramkısıga tayınıp, Xinjiang işki kısımını təminlaydıgan 8 sal kısıman tor, sırtkı yetküzdüğen 5 liniye asasi tor ramkısı əndisini qurup çıxdı. Növətdə Xinjiangning rayon alqığan tok yetküzüş iqtidari 33 milyon kilovatqa yetib, yeşil tokni sırtkı yetküzüş kölümü sijil kengaydı. Bu yıl 7 ayının axırıgıca Xinjiangning sırtkı yetküzgen tok miqtari cəmi 1 trilyon 100 milyard kilovat saatin eşip, sırtkı yetküzülgen yeni energiyelik tok miqtari 30%-ki yıqınını egiledi. Bu yıl 1 aydın 7 ayıgıca Xinjiangning sırtkı yetküzgen tok miqtari 96 milyard 955 milyon kilovat saat bulup, bultırkı oxşaş mezgildikidin

başka quruqda tutqular. Ağaç tuzu adetten taşkırı yukarı osmos besimi sebebinden kökürüp çüpte özgürüp getmeydi. Quruq kuş bırak materiallar intayın tövən su tərkibi itayınıp çüpten saklaydı. Asaslıqın nem bulup gelişten korkudu. Bu xil qattıq tetutqular peçetini açgan neken, amal bolsa yana qaytı peçetləp, nurdan nemlikten saklaş kerek. Bu xil tetutqlarının en çoğun düşmini dəl nemlik.

0: ulaştırdı.
1: Bizdek doktorlarga keç gündüzning almışıp kelişi hiç iş emas. Eng qiyini aşı hayat mamatlıq suallarga cavab beriş. Her qaytim yerip çarçıganda doktorluqni başlagan çağdaki qasmimni eslayman.
2: Medisinaning izzat hurmati va muqaddasligini anglab qo'qdab, hayotni qadrlab, o'limga amal, og'riqqa sabab qilamiz.
3: G'oyaga, e'tiqodga, tirishchanlikka ehtirom.
4: Sog'lomlik dastxonamizda.
5: Qalondagi ichkilik kodni saylasaklar, yemaklarning ishlab chiqarilgan o'rni, tekshirib o'lchash uchuri qatorlarini ko'ra olamiz. Xotirjam sotib olamiz.
6: Qormiga tuzchik oziqni olamiz.
4: Sog'lomlik ayiqimizda.
6: Oziqni olamiz.
4: Sog'lomlik ayiqimizda.
7: Ko'rishga foydaliq.
5: Velosiped bilan
7: ko'rishga foydaliq.
5: Velosiped bilan ish qilib berib kelsak, tenimiz sog'lom bo'ladi. Yo'l to'silishdimi qo'rqmaymiz.
4: Sağlamlık kolumuzda.
5: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydınını alayımız.
4: Derizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplışıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
5: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mehalimizden muhiti bargansırı yakışı bulmakta.
4: Sağlam cungu birlikte atışımızda muhtaç.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolda ijtihat bilen izdinovatkan, izdiniş damıda alğı ilgirlevatkan radyoan uğucular. Muşu vaxtanla xayirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanıp karışalımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ügünüş programımızda başvucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 10. ayının 25. günü Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluk oranı esli kelgelikinin 50 yıllıkını hatırlayışında kılgan sözünü aldı.

Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 10. ayının 25. günü Jonghua Xalq Cumhuriyeti'nin Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluq orni əsli kəlgənlikinin 50 yıllıqını xatırlaşıqında kılgan sözünü anlattımız.

Hürmetlik Başkatip Guterres, Cungudu Turuşluk Elçile ve Halkara Teşkilatlarının Cungudu Turuşluk Vekilleri, Hanımla, Efendile, Dostla, Yoldaşla. 50 yıl ilgiriki bugünkü günde 26. Nöbetlik Birleşken Devletler Teşkilatı yığını mutlak köp avaz bilen 2758. numarlık kararını makullap, Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Birleşken Devletler Teşkilatı'daki barlık hukukunu esli keltürüşünü karar kılıp, Cumhur Halk Cumhuriyeti Hükümeti Vekilinin Cumhur'un Birleşken Devletler Teşkilatı'daki birdenbir kanunluk vekili işgelikini itiraf kıldı. Bu, Cumhur halkının galbisi. Şundakla, dünyadaki her kaysi devlet halkının galbisi. Bugünkü bu alaydı künde, biz bir yerge cem bulup, tarihini eslep, kelgüsüge nezer silavatımız. Bu naid ehmiyetlik iş. Yeni Cungo'nun Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluk oranının esli kilişi, dünya üçün bir çoğun iş. Birleşken Devletler Teşkilatı üçün mü bir çoğun iş. Bu, dünyadaki barlık tınışlık perver ve adalet perver devletlerinin ortak tırışçalıkının neticesi. Bu, dünya nüfusunun tötün birini igreydiğen Cungu halkının şunundan itibaren Birleşken Devletler Teşkilatı sehnisige kaydedin kadem koygalıkıdın diyerek beridu. Bu, Cungu üçün mü, dünya üçün mü zor hem çonkur ehmiyetki ige. Bu, halkı vakalıten Birleşken Devlet bu halkı vakaliten Birleşken Devletler Teşkilatı yığınının 2758. numarlı kararını çıkırışı teklif vergen ve onu kollugan barlık devletlerge Çin könlümdün rahmet eğitimen. Hakkaniyetini yaklıgan barlık devlet ve halkka oli ihtiram büldürümen. Hanımla, efendile, dostla, yoldaşla. Yeni Cungo'nun Birleşken Devletler Teşkilatı da kanunluk oranı esli kelgendin boyanki 50 yıl Cungo tınış terakki kılgan insaniyetke bəxt yaratkan 50 yıl boldi. Bu 50 yılda Cungo halkı özünü üzlüksüz kudret taptırış royini baştın ahır cari kıldırıp, özgürüp duruvatkan vəziyette Cungo'nun ilgirleş yönünüşünü igilep, Cungu ve insaniyet terakiyatının seltenetlik dastanını pütti. Cungu halkı, yeni Cungu kurulgandın boyanki devletinin kuruluşu ve terakiyatı asası da ıslahat içi bitiş yeni tarihi mezgilini içip, Cungu'ça sosyalizmini muhabbetlik yaratıp ve ravajlandırıp, icdamayı işlep çıkırış güçlerini üzlüksüz azat kılıp ve ravajlandırıp, turmuş seviyesini üzlüksüz östürüp, İşlep çıkırış güçleri nispeten kalak buluş halet eden, ixtisatının umumi miktarı dünya boyunca ikinci orungu ötüştek tarihi bölüşünü işğa aşırdı. Cungo halkı capağı çıdap küreş kılış arkısı da öz kuluğu tayinip, Cungo zamanı da umum yüzlük hallık cemiyet kurup çıkış nişanını işğa aşırıp, namratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılış canının galbisini kolgu keltürüp, mutlak namratlık meselesini tarihi yusunda el kılıp, sosyalistik zaman yivleşkan devletini umumüzlük kuruş yeni sepirini başlap, Cunhua milletinin uluğ gülün işinin parlak istihbalını kütüb aldı. Bu 50 yılda Cungu halkı dünyadaki her kaysi devlet halkı bilen baştan ahir iştipaklaşıp ve hemkarlaşıp, halkıra adıllık ve hakkaniylikini kovdap, dünyanın tınışlığı ve terakiyatı üçün zor tökp koştu. Cungu halkı tınışlığını kızgın söyüdü. Tınışlık ve hatırcemliğinin kıymetli ikelikini obdan bölüdü. Şuna, müstakil, özge, özü iyi buluş asasıdaki tınışlık diplomatiye siyasetini baştan ahırı yürgüzüp, adalet çıntırıp, hakkaniyetini yaklap, zomgerlik ve zoravallık siyasisiga katı karıştırdı. Cungu halkı kent terakki kılıvatkan devletlerinin ilgilik hukuki, hevpsizliki, terakkiyat menfaatini kogdaş yoludaki ekkani kürüşini katti kolladı. Cungu halkı ortak terakkiyatka türütkü buluşka küş çıkırıp,
Tanzaniya, Zambiya tömür yoldun tartıp, bir belbağ bir yol gamının yetişçi yardım verip, Jongo'nun terakiyatı arkılık dünyanı üzlüksüz yeni pırsat bilen təmilidi. Yeni taşıman öpki yalığı yokumi bütün yer şarını kaplıgan xatarlık peyitte, Jongo dünyanı özünün aldın iliş tizgilleş təcrübelerden paal hem bəhri kılıp, her qaysi dövlətlərge köpləb, yuqumğı taqabül turuş maddi əşyaları, vaksina doğru yetküzüp bərdi. Virus mənbəsini sürüştürüş ilmi həmkarlıqını çonqur qanat yaydırıp, insaniyyətinin yuqum üstüdün üzül kesil qalbi qiliş üçün səmimilik bilən paal tırışçalıq kürsətdi. Bu 50 yılda Jongo xalqi Birleşken Devletler Teşkilatının nopozi ve ornini baştın ahır qoğdap, köp tərəpçilikni əmliyyət körstip, Jongo'nun Birleşken Devletler Teşkilatı bilen bolğan əmkarlıqını künsiri çonqurlaşdırdı. Jongo Birleşken Devletler Teşkilatı Xəvpsizlik Kengişige daimi əza devletlik məsuliyeti ve burcini sadıqlıq bilen ada qılıp, Birleşken Devletler Teşkilatı Nizamnamesinin asasi məqsidi ve prinsipini, Birleşken Devletler Teşkilatının xalqara işladiki yadroluk rolunu qoğdudu. Jongo talaş tartışını tiniş usulda siyasi yol bilen halkılışını paal təşəbbüs kıldı. Jongo Birleşken Devletler Teşkilatının tanışlıq saxlaş hərkitige 50 neçimin adem qitim xadim əvətib qatnaşdırdı. Birleşken Devletler Teşkilatının əzalıq bədeli tapşırıştiki ikinci çoğun devlet ve tınışlıq saxlaş xıraşdının üstüge eliştiki ikinci çoğun devlet bop qaldı. Jongo, Birleşken Devletler Teşkilatının 1000 yıllık tərəqiyat nişanını başlamçılıq bilen işqa aşırdı. 2030 yıl imkaniyetlik sicil tərəqiyat qaralmısını başlamçılıq bilen əməliləşdirdi. Dünyanın namıratlarını azaytış işleri koşkan tökpisi 70%'ın aştı. Jongo Birleşken Devletler Teşkilatı Nizam Namısı ve Dünya Kişilik Hukuk Kitap Namısının royuğa baştın ahır əməl kılıp, kişilik hukukunun umumiliğini Jongo'nun əmiliyeti bilen birleştirişti çıntırıp, devir iqimiğe uygun kildiğen Jongo'ça kişilik hukuk tərəqiyat yolunu tepip çıkıp, Jongo'nun kişilik hukuk tərəqiyatı ve xalqara kişilik hukuk işleri üçün zor tökpü koştu. Xanımla, efendile, dostla, yoldaşla. Dünya iqimi əyvətlikdir. Onunğu maslaşqalla ronaq tapıdı. Qarşı çıqqalla alaq boludu. Ötken 50 yılda xalqara vəziyyət daval qup durğan bolsumu, dünyadaki her qaysi dövlət xalqının ortaq tırışı arqısı da dünya umumi cihetin mokum boldi. Dünya iqtisadi tez süratte terakki kıldı. Pen teknikada kün sayın yenilik yaratıldı. Zor bir türküm terakki kılıvatkan devletle özüp yetilip zoraydı. 1 milyard neçi 100 milyon ahale namıratlıktan kutuldu. Neçi milyard ahale zaman evliliş çıkarıp üzlüksüz yol aldı. Növette dünyada 100 yıldımı görülüp bakmağın zor özgürüş tezliş vatıdı. Tınışlık perver, terakki perver, ılgar küşle üzlüksüz köpeydi. Biz tarihi umumi yüzün işki layıklaşıp, karşılaşmayı emkarlıştı çıntırıp, bekinmeçilik kılmayı içi bitişti çıntırıp, nöl neticilik ilişidigan işini kılmayı, öz ara menfaat yetküzüp ortak payda ilişti çıntırıp, her kandak şekildeki zomgerlikke ve zoravallık siyasisiga katti karşı duruşumuz. Her kandak şekildeki yek terepçilikke ve biz tanışlık, terakiyat, adıllık, hakkaniylik, demokratiye, erkillikten ibaret pütkül insaniyetke ortak kımmetini zor küş bilen evj aldırıp, tehimi güzel dünya kuruşunu doğru ideye yetekçilik bilen birlikte temel işimiz gerek. Tınışlık ve terakiyat bizden ortak. Tınışlık ve terakiyat bizden ortak işimiz. Adıllık ve hakkaniylik bizden ortak gayemiz. Demokratiye ve erkillik bizden ortak istikimiz. Dünya rengarengdir. Köpkıllık insaniyet medenlikinin sehri küçü. Şundakla
dünya terakkiyatının ayati küçü ve hareketlen

insoniyatning taraqqiyot ishlari uchun to'kib qo'shalgan qo'shalmag'anligiga qarash kerak. Biz insoniyat taqdiri o'rtaq gavdisi barpo qilishga qo'l tutishib turibdi bo'lib, uzoqcha tinish, umumiyuzlik bexatar bo'lgan o'rtaq gulinadigan ochoq sig'dirishchan pokiz güzel dünyanı ortak kuruşumuz gerek. İnsaniyet bir bütün gövde. Yer şari ortak makan. Her kandak adem, her kandak devlet özünü bil, özgünü koy diyelmeydi. İnsaniyet bir yakıdın baş çıkırıp, inak belli ötüp, insaniyet takdiri ortak gövdesi berpa kılışını közlep, üzlüksüz ilgirlep, tehimi güzel kelgüsünü ortak yartışı gerek. İnsaniyet taqdiri ortaq gavdisi barpo qilishga turtki bo'lish bir xil tuzumni yana bir xil tuzumning o'rniga bir xil madaniylikni yana bir xil madaniylikning o'rniga dastish bo'lmasdan balki o'xshash bo'lmagan ijtimoiy tuzum, o'xshash bo'lmagan ideologiya, o'xshash bo'lmagan tarix madaniyat, o'xshash bo'lmagan taraqqiyot saviyasidagi davlatlarning xalqaro ishlarda ortaq manfaatini Hukuktun ortak behriman bulup, mesuliyetini ortak üstüge ilip, güzel dünya berpa kılıçtı ki, en çok ortaklığın şekillendirişinden ibaret. Biz öz ara menfaat yetküzüp, ortak payda ilişti çıntırıp, iktisadi, icdimai terakiyatının, halıkka tehimi yakşı bəxt yardışıga türütkü buluşumuz gerek. Kadimde cungoluklarda, halıkını hatırcam kılıç, devletini idare kılıçının asasıdır. Xalqni bayashat qilish, xalqni xotirjam qilishning asosidir deydigan gap bor. Taraqqiyotga turtki bo'lish, xotirjam yashash, xushal-xuram ishlash har qaysi davlat xalqining o'rtaq orzusi. Xalqni ko'zlab taraqqi qilgandila taraqqiyotning ahamiyati bo'ladi. Xalq tayinib taraqqi qilgandila taraqqiyotning harakatlantirgich kuchi bo'ladi. Dunyodagi har qaysi davlatlar Xalqni markaz qilishni chingtirib, teximi yuqori sifatlik, teximi unumlik, teximi adil, teximi imkoniyatlik sijil, teximi bexatar taraqqiyotni tirishib ishqa oshirishimiz kerak. Taraqqiyot tampon bo'lmaslik, yetarlik bo'lmaslik masalasini hal qilib, taraqqiyotning tamponligi, masligi, sig'dirishchanligini oshirishimiz kerak. Xalqning taraqqiy qilish iqtidorini oshirib, hamma odam qatnashadigan Hamma odam bahraman bo'ladigan taraqqiyot muhitini shakllantirib, taraqqiyot natijalaridan har bir davlat, har bir odamga texmo ko'p, texmo odil nap yetkazadigan taraqqiyot vaziyatini yaratishimiz kerak. Yaqinda men 76-chi navbatlik Birlashgan Davlatlar Tashkiloti yig'inida dunyoviy taraqqiyot tashabbusini o'tirib qo'ydim. Har qaysi davlatlarning o'rtaq tirishchanlik ko'rsatib Yeni taşıman öpki yalığı yukumunun dünya terakiyatıgı bolgan zərbisini yenip, 2030 yıl imkaniyetlik sicil terakiyat karalımısını tez əməliləşdürüp, dünyavi terakiyat ortak gəvdisi bərpa kılışını ümit kılımən. Biz həmkarlıqını küçəyitip, insaniyet düşkəlgən hər xıl xırız və dünyavi məsələləgə ortak taqabıl turuşumuz gerek. Rayon talaş tartışı ve terörizm, kilimat özgürüşü, tor xəvipsizlik, biyoxəvipsizlik qatarlıq dünyavi məsələlər xalqara cəmiyyətinin aldığı qoyuldu. Teximi sığdırışcan dünyavi idarə qilish vəziyyəti, teximi ünümlük köptərəplik mexanizm, teximi aktib rayon həmkarlıqını şəkilləndürgəndilə bulağa ünümlük taqabıl turğulu boludu. Kilimat özgürüşü, tabiatning insonlarga bergan ogohlantirish signali. Dunyodagi har qaysi davlatlar amaliy harakati orqali tabiat uchun bexatarlik posilini chin saqlab, yashil asliga keltirish, yashil ishlab chiqarish, yashil iste'molga ilhom berib, madaniy, sog'lom turmush usulini shakllantirishga turtki bo'lib, odam bilan tabiat inoq bilan o'tadigan andizini shakllantirib, yaxshi ekologiyalik muhitni imkoniyatlik sijil taraqqiyotning tügümez buluqığı aylandırışımız gerek. Biz Birleşken Devletler Teşkilatı'nın opozi ve ornini qatti qoğdap, hakiki köp tarapçilikini emliyette ortak körsetişimiz gerek.

Bugünkü programımız müşerde ayaklaştı. Bugünkü programımız müşerde ayaklaştı. Programımızdan Mesul Mahareli Adil Ablet, Nozgül Emir, Nazaretçi Nicat Abdülkadir, ben Arapat Özencan. Dönüklüler, stansımızın başka programları da bolsun.

Salam dostlar. Konu dostlar radio jurnal programmasi. Bugün yine oxşayışla yangıcı məzmunları bilan huzurunlaq yetib geldi. Programımızni aval qadakli yaqtırıp anlaydıqallıqınlağı işinimiz. Mən riyasetçi dostlarla Şeringül Toxti. Bugün programımızga yeni qandaq tetimliq məzmunla oranlaştırılgandı. Bula qızıqsanla, deyik tanla, davamlıq bizde bulsun.

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnalı programımızı bugün yeni okşaşla yeniçi mezmunları bilen huzurunlar gidip geldi. Programımızı aval kıdehli yaktırıp anlaydı kalıqınlığa işinimiz. Mən riyasetçi dostunlar Şirin Gültoğdi. Bugünkü programımızda yeni kandak tetimliq mezmunlar oranlaştırılığandı. Bulaq kızıqsanla, dek tanla, davamlıq bizde bolsın.

Gerçi okuşka meniş aldıda bu okuğucuların hemisi okuş bitirip kaytıp gelip yurtunun taraqiyatıgı küş koştığalıqını bildirgen bolsa mı? 4 yıllık okuş çaryanda çoğun şehirlerde gelip işleş uyuğu kep kalan okuğucularımı yok emesiydi. Bulanın içi de Sübeyde Dalyan'daki çoğun bir karxanının 100 liranı sınav tekşürüş imtihanı katniş aldı durattı. Nurzaba öz mektubda magister aspirantlı okuşka tızımlatkan idi. May bayramı yetip geliş aldı durattı. Nabi ilgir oylap koygan savaqtaşlarını Beijing'a cem kılış planını resmi halda şırtakı yetküzüp, hemimiz may bayramıda Beijing'da uçuraşsa kandak, dedi. Maksat savaqtaşlarını okuş bitirgenden kin yotka kaytıp işleşki davet kılış idi. Şırtak onunga dedi. Kayada hizmet kılış doğurluk, 4 yıllık okuş hayatımda kallamda teğimi inik, teğimi kent düşenci payda buldu. Vatan bizni terbiyelip bilim bedi. Әмді біз үчін белімімізні әмілетті ішілтіп, вәтәнге жауап қайтырдыған пәйт келді. Вәтәннің әмілі ері қытсасықлағы мұқташ. Ғарбір айын болып мұ таш құрған қытсасықлағы текімі мұқташ. Біз сабақташыланы таш құрған қайтыш қызы оламайды. Қайт құсы болса, қайсын. Қайт құсы болмыса, башқы чоң шәрләді келіп қызмет қысы мұмайды. Өзің білесін. Senin hazırkı sınıfındaki savaqtaşların içindemi taş qorğanğa berip işləşni, iyilik tikləşni xalaydığanlar çıxdı. Mening sınıfımdımı bir neçə savaqtaşım taş qorğanğa berip işləydığanlığını bildirdi. Ular taş qorğanğa basa oxşaşla töhpə qoşdu. Biz yurtqa qaytqandan keyin mushu. Biz yurtqa qaytqandan keyin mushu yaxşı ahvalını çoğlağa düşəndirsək, ular çoğum toğru düşünüdü. Şuna may bayramında Beijingə berişni xalaydığanlar basın. Başqa səbəblik berişni xalamaydığanlar bolsa, bamsı məyli. Nəbi şırtağının gəplərini anlab, dəmalıqın imdi işini bilənmək turplu qaldı. Biraz dinkin, əmsə sənin deyinən dək bolsun. Aval, mən balla xəbər qılay. Kilələyimiz deyərləgi qarab, andın yataq orunlaşdıray. Axşamlıqı sana telefon qılıb, əbi planı boyəcə, hər qay şəhərləgi oxuşqı berib, əbi planı boyəcə, hər qay şəhərləgi oxuşqı berib, may bayramıda Beijingdə cəm buluş toğrusu da bir-birləb qutturuş qıldı. Nəticədə şırtaq qoşulub, 8 oquqçı Beijingə bardığalıqını bildirdi. Bir oquqçı məlum səbəblərlən baramaydıqan buldu. May bayramıda bu 8 oquqçı tərəb-tərəbdən Beijingdə cəm bulub, nəbi orunlaşdırıqan mehmanxanda uçuraşdı. Әмісі бір-бірбілен құчақлышып көрішді. Нәбі Бейджандың ең қал Леймей деген бір оғыл бір қыз сабақты ішіне. Нұрзыба Мейшу деген қыз сабақты ішіне башылап кәген еді. Олабілен білі Сүбейдамы кәген еді. Шыртақ болса,

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnal programmasi bugün yana oqşaşlar yangıçı məzmunlar bilan huzurunlarga yetib keldi. Programmamızni awalqidek yaqtırıp anglaydiganlarga işinimiz. Men riyasatçı dostunlar Şeringül Toqti. Bugünkü programmamızga yana qandaq tetimliq məzmunlar orinlashtirilgandu? Bular qiziqsanglar, deqqatingizda davomliq bizda bo'lsin.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Güm koynuda derya terepki karap bir kıldı yürüp getdi. Bir çağda Brent inisige karap vakırdı. Mankara Astor, senince Scarlett bizni keşik tamakka tutup kalattı mı? Mən çokum şunda kılatı dep oylaymen, dedi Stuart cevap verip. Senince... İkinci bab. Koşkizek akufkola kaytıp manganda, Scarlett ulanın karısı yitkice keyni de karap turup, andın huddi çüşekep uygunup ketken ademdek galdı gulduğun halette orunduğu berip oldurdi. Yüzü kitip, kandak turup bir yeri ağırvatkandak bulu atattı. Baya o işkisige işçideki sırını belindirip koymaslık üçün uzakçı yalgan külüp oldurgaşka işki kozi ağırıp ketken idi. O argın alda putlarını almap oldurdi. Jüriki hudu hazırla kepeden çıkıp ketidigandak ensiz galite silip kolları muzlap ketip atattı. Bir bala kaza yüz beridigandak jüriki yeledin yeli ağzığı tıkılattı. Çırayını azap hem tenirkaş kaplı olgan idi. Bu erki çoğun boğan, degenini kılıp ögengen bir kızının çoğun bir kapılıqı duşke gelikinin işbadisi idi. Ashley Melania Hamilton bilen toy kılmakçı. Bunun rast iş buluşu mümkün emez. O koşkizekle çoğun hatalaşkan. Ula onun yeni çakçak kılıp atıdı. Ashley onu yakşı kömeydi. Yakşı kömeydi. Hiç kim onu yakşı kömeydi. Çaşkan kokşaş, körümsüz Melania'yı yakşı körüp kalıdığa mı adam bolamdı? Scarlett, mensitmeslik bilen Melania'nın küçük balığı okşaydıgan vecikkeni bedenini. Daimla ciddi körünüdüğün adetkidek çırayını köz aldığı keltürdü. Ashley onu bir nece aydın beri körmüge mi buluşu mümkün? Bultur 12 kauçuk tarihi kentide ötküzülgen çoğun merikidin buyan, o Atlantağı köp bosa işki kittim bardi. Yak, Ashley Melania'nı söymeydi. Çünkü o özünün perizide herkes hatalaşmaydı. O Scarlett'ni söyüydü. Onun yakşı gördüğün adımı Scarlett. Bunu o biliydi. Scarlett anısının kadem tevişini anlap, iştik putunu çüşürüp aldı. Çırayıdaki ciddiliğini yoktup, ihtiyarıraq oturuşka tırıştı. Anısığa herkes çandırıp koyuşku bolmaydı. Anısı o xara ailesinin azalarını teniden tartıp, ruhigice özünün dep biletti. Hatta ulanın sırını mu özünün sırığa aylandırıp olgan idi. Azraqla bir sırlıq işinin şapisini sezgen aman, huddi abşarkı iştek rahimsizlik bilen onu purap tapmay koymaydı. Scarlett ilgirki tecrübeler boyunca anısının talepini derru kondurmaydıgan bolsa, apsığı çıkıştırdıqalıqını obdan biletti. O çağda apsığı hemmene deyiş, ya ki yalgandın bir nimelerini tokuş kerek. Anısı yandaki öyden çıkıp geldi. O tembel kelgen ayal bulup, közleri küçük, lekin ötkür. Çıray kap kara, sepi özdün Afrikalık ayal edi. O bütün vücudunu o kara ailesi gibi işlevetken bulup, elinin küçlük tayancı, üç kızının himatçısı idi. Bu ailedeki oranı yukarı idi. Bazda hatta hocayınının oranını mı besip düşetti. O Elin O'Hara'nın anısı Solange Robillard'ın üyde çoğun boğan idi. Solange Robillard tolumulla tapetlik, soğukkan, kanşarlık Fransız ayal idi. Özünün balıları, ya ki çakırladın, kim ki nalayık iş kılsa onu aymay cazalaydı. Scarlett'nin negir anısı əsildə Elin'nin enik anısı bulup, Elin toy kılganda onun bilen bille bu yerge kelgen idi. O kimni yakşı görse şunu kattık baş kurattı. Scarlett'ni yakşı görgeşke, hem onundan pekirlengeşke Scarlett

тадыси бүгүн түштүн мурун Велкс айылысынын корукуга Ходжидари Порукнун семиз хотуну Тилсейни сетип алгылы келген эди. Тилсей у корукнун аял кулдарынын беши һәм тугут анысы эди. Уланын той кылгыныга 6 ай болган эди. Шунундан бери Порук хожайынның бешини агыртып, хотынын сетип алып әкелип беришни өтүнүп сорап келип атты. Гералт Охара унуңга юз келе алмай, ахыр Тилсейни сетип алыш үчүн у жерге мәслихатка кеткен эди. Скарлетт тадысыны бу коркунучтук хабарның рас ялганлыгын чокум билиду деп ойлайтты. Бүгүн түштөн кийин у бу хабарны аңламаган тагдырды му бәзи аламатларга карап Вилкс айлысы да бирер хошаллык ишинин барлыгын сезген болушу мүмкүн. Дадамны кешик тамактан илгири бир өзүм учурасам у акуфкуланын мага адепсизлик менен чакчак кылганлыгын билишиму мүмкүн деп ойлоду. Гералтның келедіған вақтымы болып қалған еді. Әгер оны ялғыз ұшырыты мән дәйдекен, чоң елғы чықыдыған иғызғы беріп сақлаш керек. Шының білән, о аста пәлемпәйден түшті. Момайны дереездің қараватқан болмысын ене дәб, кәйінгі қайрылып қарап қойды. Оның ақ яғлық чегіп алған қап қары өзіні о ерді байқымығанден кейін, көңлікінің еткіні көтіріп, Yüreklik halda Harvey yolu bilen aldığı karap şükürdi. Harvey yolunun işki kasnıkıdaki koyuk arçı derekleri bir-birge girelişip, önkürdek uzun bir koridor hasıl kılgan idi. Scarlett bu gunga koridor işige kirgendin kiyin andın özün hatırcam sezdi. Çünkü öydekiler emdi onu körelmeydi. Meydesini bekrek tenuvet keşkimu, жүгіргенді қатты қасырап кетәтті. Азыр жүгірмісі му тез-тез меніп чоң елғы чықып алды. Чоң елның әгілдіған ерідегі бүккеді бір дәрәқлықның ішігі кіріп алғандыла, андын қадымыны тоқтатты. Әмді оны өйдегіләнің еш қайсы көрәлмәйтті. Оның үзі қызырып кеткен, асыр іші текече бесілмаған еді. О бір көтекті олтырып, дадысыны сақлады. Башқы чағларда дадысы бұ кәмгеч кеп болады. Бүгін кечкіп қағынымы болды. Дадысы кәлгіце азырақ демін елав алыды. Юзедегі қызылық мұ яныды. Дадысы мұ күман қылмайды. О, дадысының етіні адам қоққыдек дәрежеді чап тұрып етіп келешіні төт көз білін сақлап олтырады. Вақыт минут секундлап өтмекті. Lekin dadısının qarısımı körünməydi. O hə dəb, çoğun yolu boyundab qarab, dadısının qarısını izdəydi. Körünməgən seri, könlüdəki azab şünç küçü yetdi. Ah, o mümkün əməz, oylaydı o. O neymişki kəməydi qandı. Onun közləri əddigəndi yaqqan yamğur iqtib kəlgən, qızıl tüpraqda qızırıp kətgən çoğun yoldın Бір дәмін ері болмыды. Көңіл көзлері болса, бұ елдің мұ халқып өтіп, Идірланың, Филинт дәриясының ұл тәрпедегі Велкс қорқыны кезішкі башылды. Ашли әні шу ерді тұратты. Бұ елдің әхіметі шыныңды едігі, бұ ел ғырек сарайларға оқшайдыған, юмылақ ақты өріклік әйвет өйләгі тұтышатты. Ашли шу ерді тұратты. Ah, Ashley, Ashley. U iç-içidən nida qıldı. Şürək qatdıq mujub ketib atdı. Qoşkizək Akufkula Ashley-nin toy qılmaqçı bolğanlığını onun aytqan minutdan başlap, onun yürəyini eğir qayğı və endişi çırmıb alğan idi. Hazır o xil ruhi halat bir çat qılıb, onun ornını 2 yıldan beri onu tiniş qoymayıb atqan paraq azabı igildi. Бәзі ішіламы қыздық. О бойығы еткенден кен, немі үшчін Ашлийның кішіні мәхлі ақылыдыған тәрәплеріні пәкәтлі ес қылалмыды. Балы вақытларда Ашлий білән көп білі болады. Әмма оны бір қитімі ойлап қоймыған еді.
2 yılının aldıda Aşli Avrupa'daki 3 yıllık sayahatını tügütüp kaytıp gelip ulanın uyge körüşkeli kelgende o andın onu yakşı görüp kaldı. Bu iş aşındak adili yüz verdi. Şu günü o piş hayvanda oltırattı. Aşli jıraktın atlık göründü. Uçsa da külren çapan, könlükünün yaksı da kepeğine kalastık. Onun üstündeki kiyimle hazırgıca Scarlett'nin ise de inek var. Şu çağda Ashley atının üstüde la beşidin şilepsini ilip onun salam bergen. Andın attın çüşken. Atının çolvarını bir balığı berip Scarlett'a çikilip karğan. O köküş közle yoğan etilgan bulup onun da şok külkü oynap durattı. Altındak seyrik çaşları aptapta tavlanıp, huddi beşiğa altın taş keyif alğanda körünüpti. Keyin o Scarlett'a karap, ''Siz çopçonla kız bop ketipsiz Scarlett'' dedi. Andın pelen peybilen peş hayvanğa çıkıp, onun kolu söydi. Onun avazının yeğimliğe çöteği. Scarlett şu çağda onun avazını anlap, özünü basalmay kalgalıgını mängü untıp ketelmeydi. Ömride bundaq salmaq, zil ve muzikağı oxşaydıgan yıkımlıq avazını o bir qetimi anlap baxmağan. Şu qısqa aralıqta o özge aşili bolmısı bolmaydıganlıqını hes kılıp kaldı. Bu, yaydıganğı tamak, minidıganğı at, uxlaydıganğı karvat bolmısı bolmaydıgandak nahaydı addi. Sebebini eğit kılı bolmaydıgan sırlık bir iş edi. 2 yıldın beri Ashley onu elip hemmi yerini aylandırıp çıxdı. Tansılağı elip bardı. Baravetlerge, hatta uçuk sotlarını anlap bekiş üçün sot bulu atkan yerlagimi başlap bardı. O, koşkizek akufkulağı oxşaş, kün dedigidek kilu almasımı, Fontaine ailesindeki yaş yigitlerge oxşaş, közgü kırıp almasa mı? Her haftada bir kitim onu yoklap keletti. Herkes üzüldürüp koymaydı. Bırak o onun muhabbet ızar kılıp bakmadı. Közleri de mu Scarlett başka yigitlerinin közleri de daim körüp durduğun özgü tonuş kızgın şipadını mı körmedi? Şundaktı mu Scarlett onu özünü yakış körüdü dep beletti. Bu noktada o herkes hatalaşmaydı. Bazda tuyğu idraktın işençilik. Şu sebepten mu tecrübelerden hasıl bolğan tonşi onunğa onun özünü yakış gördüğünü bildirip durattı. Bazda o onu hayran kaldırıp bazı kuluklarını kılattı. Bundaq çağda Aşli Kunga yakı natonuş emez belki kızgın otluq nəzir bilen onunla tikilip, onu onaysız haletge çüşürüp koyattı. Şununla karab o, o meni yakış gördü, dep biletti. Lekin, o nemişçün könledikini onunla uçuk etmaydıgandı. Bunu Scarlett zadalı çüşenmeydi. Bunundan başka mı, onun onu çüşenmeydigan tarafları xeyli bar idi. O adatta onunla köprak tekeldop bilen muamili kılattı. Bir turup soğuk, bir turup natunuş işbadadı bolatdi. Onun nemi oylaydıqalıqını hiç kim bilmeydi. Scarlett kekimi bilmeydi. Bu etraptaki adamla nemi oylısı şunu dəvi eretdi. Şunlaşkı mu, Aşili'nin hədədin ziyadı ehtiyatçılıqı adamının közge zadılı sığmaydı. O yana bu yerinin törlük paliyetlerdi. Məsələn, o oğlaş, kımar oynaş, tansı oynaş, siyasidin sözləş cihetlerde başka yaşlağı oxşaş usta. Şulanın işi de at minişke həmmedin çivar idi. Onun başkaladın parıqlandıgan yeri bu şat xoran paliyetlerini kişilik hayatının məqsidi əməz dəb qaraydı. Ən yaxş gördüğünü kitap, muzika həm şiir yazış idi. Ah, o nimancı çıraylıq jigitdi. Lekin
u pekme ihtiyatçan. Adam giyip durmaydı. Scarlett yaxşı görmeydiğen Avrupa, kitap, muzika, şiir degendek bir nimele toğırlık gep kalıdıgan bolsa, adamın öçlikini keltürüp, kın kınıgı patmay ketidi. Şundaq turup, yeni nemişki adamın unuğu şönçilik həvis kelidigandu. Peşayvanda oltırıp, onun bilen keç keçiləp şiirin söhbətlerdi bulup, andın kırıp uxlığalarda, Scarlett'nin uyan buyan örülüp, zadılı uyqısı kelmeydi. Ahırda özge təsəlli berip, kilər qitimdi o çoqqu muhabbetini izhar kılıdu degen təsavvuru bilen uxlap qaladdi. Amma kilər qitimdi kelgendi mu, o toğruluq bir eğiz gəp kılmay, onu na ümit kaldırıp ketetdi. Ketkendi mu, Scarlett'nin ul qoyuvatqan işq otini tihimi ulğaytıp qoyup ketetdi. Scarlett onu söyüdü, lekin onu tüşenmeydi. Scarlett şönçilik tüz, şönçilik saddiki ve aynı Tara asmını da üzüp jürgen şamal. Tarani aylınıp akıdığan deryanın özüydi. Qeyrip mahçip ketküçe birer mürekkep işinin tegigi dəlişi natayın. O hə digendila en dayın bir mürekkep adamge duş kelgen idi. Ashley şu xil xarakterdeki adam boğaşqa, İkisi bir yerde bulsala, kılcı real mezmunu yok kuru hiyalla alimi işçi de üzüp şüretti. Ashley, Georgia'dan köp güzel boğan işki dünyasıgı meptun bulup, onundan zadılı kaytıp çıkısı kelmeydi.

Hörmetlik radio anlıgıcılar, biz yukarıda Şinjan Xalq Nashriyatı nashir kılgan, Rahman Mahmud tercüme kılgan, Amerika yazgıcısı Margaret Mitchell'nin Ensiz Yıllardaki Nazının namlıq romanını anlattık. Davamını ertedeki programımızda anlattığımız. Programımızın riyasetçisi ve muharriri Mehliya İbrahim, kırıştırgıcısı Abdulxalık Ahmet, mesul muharriri Abdullah Molla, nazaretçisi Nijat Abdukadir. Hem de diktanla stansımızın anlatılış aldığı durgan başka sarıxıl programlar da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichil kengaydi.
0: Bedenimizde neç trilyon hücre var. Otur hesapta sekundiga 3 milyon qitim parçalandı.
4: Hayatlık için bedenimiz köp tırışçanlık görüstüdü.
0: Birer işlerini kılaylı, hayat bilen tam ilgirileyli.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni hoşallandırdığan turmuş her kanç kıyım bozumu Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelde aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erziydi.
5: Mini çikiyim, mini çikiyim. Qayrız çaxmaqtızlıqda bicirildu. Rəhmə, kibirlik keçirim qılındu.
4: Mentallan, mini mini. Sikot üçünlə təsdiqlindu. 3 minutda hesabatınız kırdı. Asalla, nəq pul alalaysız?
3: Teşimiz palpal, içimiz qalqal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimizni içidən qaqudu.
4: Mukafat pulu tarıqtılğan aman, qayrız qaytırmən.
0: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq tutudu.
1: 90-cı illarda doğulgan 3.6% kişinin inovatik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstüge qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvadıdı.
4: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqlı tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəxmə arzu qılın.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib olaladigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan kaskinligingiz bo'lsin.
4: Uzun yugurishni bek yaxshi ko'rmadim. Toz bir yugurib, rahatlaychu.
6: Velosipedni menga men deb minib ketaman. Mani bu taş yolda velosiped minishning sehrli kuchi.
7: Men her haftaning oxirida tog'dala, o'rmonlik yoki bog'cha, chig'ir yo'llarda mangaman. Piyoda minish meni boshqa bir dunyo bilan, texim yaxshi o'zim bilan uchrashtirdi.
8: Yoshlarni qiyog'i yomishni yaxshi ko'rdi deb kim deydi? Har qitim mag'durim qamig'ichi yomishgan, har qitim o'z rekordimni buzgan. Bo'lib bu eng yuqori pallaga chiqqan shu daqiqada Aşı bardaşlıq berişinin əhmiyyəti məni məbdun qıladı.
9: Sırtta altta

Vasiyet namını yoşurup koyup baykılıp kalganlar varislik hukukudan mahrum kalamdı. Oldu bilen bu atki dilu misalını anlap öteyli. Veyhey bilen Li Mei'nin toy kılgınığı 10 yıl boldi. Oğlu Feiyun'u bekip çoğun kıldı. Feiyun 18 yaşı kırgende anısı Li Mei kesellik sebebiden vapat boldi. Şunun dikin Feiyun ticaret kılıp soğudusunun kölümünü bargansırı kena etti. Feiyun daha şönü pütküzgendikin şirket kırıp işlep Feiyun bilen birlikte şirketini başkurdi. Kiyin Feiyun cansızısı bilen toy kıldı. Hem de bir kız perzentlik boldi. Kızı 8 yaşı kırgende Feiyun komandırıp kığı çıkanda ayrıplan düşüp gidiş hadisi uçurap ölüp getti. Feiyun atısının vesiyet namını öz kolu bilen yazgalıkını, onu işhanısıdaki bir hatar sandık silip koygalıkını biletti. Atısının ölüp ketkelikinin haber tapkanı iken o kespi kulübçin tepip bir hatar sandıkını aşkızıp atısının vesiyet namısını aldı. Vesiyet namı da şirketini Feiyun'ge, başka mal mülükünü cansızı bilen kızı kaldırgalıkı inek yazılgan idi. Feiyun vesiyet namını körüp pekat razı bolmadı. Atamının hazırkı mal mülükünü işkimiz birlikte tırışıp tapkağın dep karap, öge anısı ve sınırsızı bir içki könünü unumay, atısının vesiyet namısını yoşurup koydu. Hem de öge anısıga atısının ağzaki vesiyet kaldırgalıkını, öge anısı turuvatkan öy ve banka amanet puluğa öge anısı ve sınırsı igidarlı kıladıgalıkını, şirketke ve başka öyüzümün mal mülük, Payçeki katarıklığa özünün iqdarlı kılıdıqalıqını etdi. Cansızsı onun digerlerine işinip, Feiyun tayarlap koygan mıras bölüş pütümüge bevastı imza koydu. Kiyin cansızsı öyünü tazlavatkanda vesiyetnamının zapas nususunu baykap, Feiyun'nun vesiyetnamını yuşurgalıqını bildi. Sot mekkemisige mırasını kaydı taksimleş doğrusu da ərz kıldı. Ondaqta, Xalık Sot mekkemisi cansızsının dava təlifini kollamdı. Feiyun'un vesiyet namını yoşuruş ve ağzaki vesiyetini uydurup çıkırış kılmışıga kanun kanda hüküm çıkırdı. Vesiyet namının mezmuni vesiyet kaldırgıcı hayat vaxtıda özünün mal mülükünü bir tırap kılış məxsidinin işbadının işi. Vesiyet kaldırgıcı hayat vaxtıdaki iqdarlıq hukukunun işbadısı bulup, kanunluq vesiyet namı kanun tərpidin qovduludu. Kanuni küşki iqib oludu. Varislik kılgıcının varislik kılınğıcı kaldırgan vesiyetini oydurup çıkırışı, özgertebilişi, yoşurup koyuşu ya ki köydürüp itişi, emeliyette varislik kılınğıcı hayat vaxtı da kanun boyucu yürgüzgen iqidarlık hukukuğa kanunsuz arlaşkallık bulup, varislik kılınğıcının hakiki maksidini inkar kılgallık, varislik kılınğıcının vesiyet erkillik hukukuğa çıkılgallık hesaplanıdı. Bu dilo misalı da Feiyun öz menfaati üçün Feiyun'un vesiyet namısını kasten yuşurup koygan. Ağzaki vesiyetini oydurup çıkargan. Onun kılmışı kanun belgilimisi kılap bulup, varislik hukukudan mekrum buluşu gerek idi. Bırak, haktilap kanun desturu diyene, varislanın hakikaten hatalıkını tonup, özgergen ifadesi bolsa, varislik kılınğıcı onu keçürgelikini büldürse, şu varis, varislik hukukudan mahrum bolmaydı dep belgilengen. Şunun üçün, bu dilo misalı da en ahırkı neticede cansızsının posiyası karıldı. Eğer cansızsı Feiyun'un öz menfaatini közgen kılmışını əp okulsa, Xalık Sot mekkemisi Feiyun'un vesiyet namısıga asasen mirasını kayıt edin bölsü boludu. Cumhuriyetinin haktilap kanun dəstor

0: Sizi. Bugün ananızga öndü dağ nömer etip berişke vaqtınız çıqa mı?
1: Ben jığılıştım. Qaytqan eken qıp beray ya.
2: Ata-anam bilen bir qoroda turımız, amma vaqtımız udul kelmeydi.
0: Vey ana, avazınız bitip qaptı go.
3: Zukam dep qağılıq qılıb oldu. Ensirep qalmasın dep sizi demegeydim.

0: Ata anam bilen bir şehirde turmuz. Ama künlep künlep vaktimiz udul kemmeydi.
1: Ata anamız bilen tan hoşal buluşka vaktimiz udul kelsin.
2: Apa, siz sulu oynagan vaktida men sürekke ep koyay.
1: Öydikiler bilen hoşal horam cem buluşka vaktimiz udul kelsin.
3: Ata anamdan sağlamlıkını tilayman.
1: Ata anamızdı sığınışka vaktimiz udul kelsin.
0: Dada, ana, biz keldik.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişudu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizudu.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilen bel umurtkamız ağırlığımızdan 140%'ki tən kelgüdek besim uçuraydı.
3: Aşqazımızın kalınlığı 3 mm'den 5 mm gıca. Toyğandan kim bolsa, əsildikinin nəcəsizcilik kimiydi.
4: Bədənimizdə nəç trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Әмі әрзейді. Güzel çağla бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
0: Айлымыздегілер үшін, достарымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.

0: yana kepillik keçirim kılındı.
1: Ben tallam, mene. Sikot üçünla təsik kılındı. 3 minutta isabatınız kırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
2: Teşimiz palpal, işçimiz qalqal. Qarız bilen qarız qaytırmız. Öpkimizni işçidin qaqudu.
1: Mukapat poli tarqıtılgan aman, qarız qaytırmən.
3: Qulaqını kesip, qosaqını yama aş degen şüdə. Küllər haqiqatan təsdi ötü atıdı.
4: 90 yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge kariz bilen kariz kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem kariz kaydırışka kurbi yetmeyi vardı.
1: Bir güne gözümünü şundak assamla, karızların bırakıp tügep gitken bolsa, emini kaydırdım başlasam de pekme arzu kılımın.
5: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin. Sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

Sevimli radyo alıcılar, yaxşı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalq Radyo Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizge həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnun oziqi, çarçıgan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dillağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kalplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki güzarlıkı kadem bilsinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayrıtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Yine ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Qadirlik dostlar, programımız dalmışı batıdı. Söygümüz ne? Cakalığınız bağlıqını bilmem. Beni özünüzden bekerek söydüğünüzde mi bilmem. Lekin söygümüzünü pinhan saklaylı. Bəxtimizge başkalarının əsat kılışını pekat kalmayma. Rəngdar kepeneklerinin etrafınızda pervanı buluşunu kalmayma. Sizni tənha kalbimde hiçbir kişiyi bilindirmesin cimcit söyme. Hayatımızın şunçilik kıskı ikeldi ki söygü bilen huşal kuram yaşaşka aralıydı. Bu ömrümde beni kadirleş üçün bana yoluk kınağınızı rahmet. Hayatımın huşallıkı siz. Muzluğan kalbimde ıllıtkan ot siz. Sizini kadirleymen. Ömrümün ahırgıca birli sizni söylediğimi hiç bir kişiye bildirmeyi, bir sizden söylemeyi.

Sevimli kanlıqçılar, programımız şu tapda dağılmışı vatudu. Güzel peziletle intayın köp. Bunun içi de minnettarlık, ken korsaklık, peziletlerin tizimliği de en aldığı tizildiğin tizimlik. Yeni bir pezilet var. Bu bozumu epoçallık. Epoçallık en güzel pezilet. Ali Canap kişiler her vakit, her kandak orun, her kandak işte epoçallıkını özgü dost tutkan buludu. Başkalar erziyet yetküzgende karış terepke, karışlık köz dişke haklık durup mu? Üç anmasın kandak oludu. Ken korsaklık bilen ulanı keçirmeydudu. Özünün yüksek ahlak pezileti bilen başkalarını tesirlendirdi. Könlüdeki kırını yuyup kişiler arasında dostluk, inaklık, kuşal kuram keyfiyat şekillendiriş için hareket kılıdı. Psikolojiye dair bazı mezmullarını anca mınca okup kalı mı? Bazı bir ruhi keselliklerini davalaşının usulü mü? Başkalarını keçirip diye işlepti. Demek başkalarını keçirip etiş mi? Ademlerdeki bazı bir keselliklerini yok kılalaydık. Şimdi turmuşta her kandak adam hatalıktan pütülleyi hali yok gidemeydi. Hem ademnin azdır köptür kemçiliği oludu, yetersizliği buludu. Muş sebepten çoğu digende bir bilen talaşta çıkılıştın, bazı da ufukuşmaslık, bilmezlik sebebinin başkalığa azar verip koyuştun sakınlanmaydı. Biz bana muşundak ehvalga uçurga vaktimizde başkalığa ötküzgen sevellik, hatalıklarını amalının bağırıca keçiriş getiriş işimiz gerek. Bu demek ki asan boğan bilen kınmak bektes iş. Epoçallık bilen keçirsek her iki tarafının dili söyünüp könlümüz kuşallık doludu. Yani şundakla dostlarımız köpüydü. Üzümüz mü oylap bakmağın hürmet, inavet, himmet ve yakşılıklığa müyesser buluşumuz mümkün. Şunun için epoçallıkını özünüzü dost tutun. Ken korsaklık ve epoçallık ruhu hemimizden kalıp törünün orun asın. Yine ise radyo aldıdaki barç suyumluk anlıkçılarımız için yakınlık güldürümüz devamlı yangıraydı.

Qadirlik anlıqçılar proqramımızı davamlaşdırıbatımız Alavatqanla stansımızın üzülməs melodiya proqramısı. Oylumay dəb baxdım qançirət seni, berib mu baxdım həm üzümgə vədə. Ləvzilər ülərkən pıraqda gülüm, bir üzün toğırlıq gəb boğan yədi. Tərpin besilmaz, ağzıda əlnin, Kulukun kızıydı senin mi belkim? Başka bir sevdadır o aşıklık diyen Beşiği kegen de bilidu herkim. Bana bu aşıklık, bana bu muhabbet. Muhabbette birisini yakış köyge hissiyatını şu ademden başka kişi his kıp bulanmaydı. Onun doğrusu şu yakış köygen kişinin bir külkisi, bir didari, bir tam uçur. Endi muhabbette yakış görüşkellerinin bir-birini kadirlep ütüşü bizge muhabbetinin kımmet hikayelikini yeni bir kıytımı his kıldırdı. Şu sansızlığan muhabbet hikayesi bizge muhabbetini hakiki tanıtıdı. Elbette muhabbet karmakka erişmek nait asan. Lekin kadirleşini bilmişsiniz o mengüsüzlenemez. Bir qitimlik haqiqi muhabbetni ketkizib qo'ygan kishining qaytishi uchun muhabbetni uchratmoqqa intayin qiyin. Cho'g'lashqa muhabbatni yo'liqqan odamlaringizni cho'qim qadrlang. Eng go'zal muhabbat sizning bo'lsin. Go'zal naqshlarimiz yana sizlar uchun.

0: 5 yılını yakışı başlaş, kademli yakışı eliş, yürüyüşlük başlayımısıydı ki akbarat ilan kılış yığınını açtı. Goyen devlet mülkünü nazaret kılış başkuruş komitetinin alakadar mesulü 15. 5 yıllık planını emelileştirip, merkez karhanılarının yukarı süpetlik terakkiyatına türtki buluşk alakadar ehvallarını tanıştırdı. 8. ayının ahırgıca merkez karhanılarının mülük umumi sonması 99 trilyon 300 milyard yuan giyitip, okşaş mezgildikidin 4.2% açtı. 1. aydın 8. aygıca tetkik kılıp yaratış hıracıtı selinmesi okşaş mezgildikidin 2.7% açtı. Bütün yılda 1 trilyon yuandın eşi mümkün. Bu, merkez karhanılarının uda 5. yıl tetkik kılıp yaratış selinmesini 1 trilyon yuandın aşırıp, işini yakşı başlayışı bolup hesaplanıdı. 15. 5 yıl mezgili de devletimiz, devlet ilgilikinin cayılış kurulmasını yeni misarkıllaştırdı. Konkret kılıp etkanda, devlet hayupsizliki ve halk ilgilikinin can tumurgu münasibetlik sağlığa asasını küçeytiş, ulunu puhtulaşka tekimi ehmiyet berudu. Bu yıldın buyan merkez karhanıları alt torunu çördep bir türküm zor türle ve belgi karakterlik kuruluşlarını yolgu koyuşunu tezletti. Yıllık planda bunun alakadar meblağ tahminen 2 trilyon yuan kılıp orunlaştırıldı. Aldın körerlik, stratejiyelik güllenme kesip sahası da iktidarını aşırış, süpetini östürüşke tekimi ehmiyet beriludu. 15. 5 yıl mezgili de Goyen Devlet Mülkünü Nazaret Kılış Başkuruş Komiteti, merkez karhanılarının bir türküm devlet derecilik, belgi karakterlik, zor pen tekniki vazifesini teşebbüskarlık bilen üstüge ilişigi türtki bulup, aldın körerlik ige yetekçi teknika, halkılık, yadroluk teknika ve ortak teknika bilen temilleş iktidarını üzlüksüz küçeytüdü. Şunun bilen bile dikkatini karhanılarının terakkiyatını çekilip duruvatkan ortak meselele, kıyın meselele, çonkur katlamlık meselelerini hal kılışkı merkezleştirip, ıslahat arkalık kuvvet koşuşku türtki bulup, karhanılarının yukarı süpetlik terakkiyatının hayati küçü, erketlendirgücü küçünü tekimi yakşı urgutudu.
1: Stansımız haberi. Devletlik İstatistik İdarisi 9. ayının 28. günü ilan kılgan sallıq məlumatı körüstülüşçe, bu yıldın buyan, devletimizin sanayet işləp çıxırışı muqimliq asasıda ilgirləb, yukarı texnikalıq, yasımcılıq vəkillikidiki yeni kuvvet toplanıp və zoriyib, köləmləşkən sanayet karxanları paydasının tez eşiği törtkü bolğan. 1. aydın 8. aygıca, memleket boyuca kölemleşken sanayet karhanaları yaratkan payda umumi sonması 5 trilyon 271 milyar 980 milyon yuengi yetip, okşaş mezgildikidin 15.7% eşip, davamlıq işkihanalıq san boyuca aşkan. Kesiple boyuca karganda 1. aydın 8. aygıca, suni akıl qatarlıq yeni texnikalarını kullanış tez kengiyip, alaqadar sahalarının ihtiyacını kengaytışkı türütkü bolgan. Elektron kespinin paydasının okşaş mezgildikidin 1.1 hessi eşini ilgiri sürgen. Hesaplaş küçü ul əsliha kuruluşunun tezleşişinin türütküsü de, optik tala yasaş, optik kabil yasaş kespinin paydası okşaş mezgildikidin ayrım 5.3 hessi ve 1 hessi aşkan.
0: Stansımız haberi. Saudi Ministerliği 9. ayının 28. günü 8. nöbetlik Cungo Amerika İqtisad Sodi Kengişinin neticesini, hem de Cungo Amerika Sodi Kengişi ve okşaşla 30 milyard Amerika doları beraber baş tövellit şiram kısığı alakadar ehvallarını ilan kıldı. Hizmet kaidesi asasen Cungo Amerika Sodi Kengişinin vazifesi iki taraflık sodini yakşılap, iki taraflık sodini orullaştırışını serhillaştırış ve sodığı təsir körüstüdüğün meselelerini muzakir kılış. Cungo bilen Amerika Sodi Kengişi ramkısı da 30 milyard Amerika dolarlık beraber baş tövellitçi ramkısı da ortak tonuş asıl kıldı. İki taraf özlerinin kölümü tahminen 30 milyard Amerika dolarlık import mesulatlarına karta iki tarafının devlet içindeki kanuni ve tertiplerine uygun buluş asası da beraber usul arkalık tamojni bejini tövellitiş muamilisi bilen təminleşini keniş bekitti. Bunun içi de

0: 90%'ın artık mesulattın öz ara koşup elinedigan barlık tamojni beji keçirim kılınıp, en menfaatdar dövlet tamojni beji teminatının behrman bolut. İki taraf özlerinin bazar ihtiyacı ve kesip menfaatiga asasen beraber baj tüvelletidigan mesulatla tizimlikini bekitti. Amerika, Jungo'dan import kılıdigan oyuncuk, oil elektr saymalları, buvakla boyumları, aşkana tazılık boyumları, bayramlık soğukat katarlık tahminen 30 milyard Amerika dolarlık tavardın elinidigan tamojni bejini tüvelletidu. Jungo, Amerika'dan import kılıdigan yezgilik mesulatları, şahsi perviş boyumları, davalaş üskünülleri, kömür katarlık tahminen 30 milyard Amerika dolarlık tavardın elinidigan tamojni bejini tüvelletidu. İki taraf özlerinin baj tüvelletidigan mesulat tizimlikini birlikte ilan kılışını kengişip bekitti. Keyin iki taraf özlerinin devlet işidiki alakadar kanun tertiplerini ada kılgandan keyin bajni tüvelletişini maskademdi yolga koydu. Bunundan başka iki taraf sodi kengişi astıda yezgilik hizmet grupisi tesis kılıp nazarat kılış başkuruş ve bazar icazetini öz işçiga algan alakadar karalmalarını muzakir kılış. Soduk alakadar köngül bölüdügan meselelerini bir taraf kılış. Yezgilik sahasıdaki emeli hemkarlıkını kengaytişke koşuldu. Yezgilik hizmet grupisi 2026 yılının ahırdan burun tunji qetim yığın etişini pilalladı. Jungo hizmet grupisi yığını arkılık Amerika Jungo'nun yezgilik sahasıdaki köngül bölgen meselelerini hal kılışka devamlıq türtki boludu. Amerika Jungo Sodisi Memleket Komitetinin başlıkı Tensin Stansımız Muhbirinin ziyaretini kubul kılganda munulanı bildirdi. Men Amerika Jungo münasibeti mukimliğinin işki devletki paydalıq bolupluq kalmay, yani dünyadaki her kaysı devletlerge eniklik elip geledik allakıga çin köngülümdün işini men. Kandaklı bolmusun, hiç kandak devlet terep dallaşını halımaydı. Hiç kandak devlet özüne məlum bir tərəfinin lağırığı kırgızışını oylamaydı. Her kaç devletlerinin Amerika bilen Jungo'da mənpəti ba. Mokim, közlümelik Amerika-Jungo münasibetini qoğduğanda, her kaç devletler öz devletinin mənpəti üçün öz aldığı izdinib, Amerika bilen, şundaqla Jungo bilen çonkur alaq kılış elip gelgen paydadın toluq bəhrman bulalaydı.
1: Stansımız xəbəri. Merkezi Komitet Teşviqat Bölümü, Maarif Ministerliği, Pantexnika Ministerliği, Devletlik, Devlet Müdafiye Pantexnika Sanayi İdaresi, Merkezi Hərbi Komitet Siyasi Xizmet Bölümü, Xunan Ölkülük Partikum 9. ayının 28. günü Çüştün Burun Xalıq Sarayı'da birlikte Dövr Ülgüsü Yoldaş Wang Ji'nin ılgar iş izlerden dokulat veriş yığını ötküzdü. Yoldaş Wang Ji, Devlet Müdafiye Pantexnika Daşöyesi Kompüter Şöyanının tətqiqatçısı. Doktor yetekçisi. Dövültümüzün şençilikliki yukarı yumuşak detal texnikisi sahasıdaki asaslıq yol aşkocu. O, uzun məzgil hərbi oqutuş pən tətkikatının birinci sepidi kürəş qılıb, eğir keselgi qırıplar bolğan əhvaldımı yanıla qaysar irada və ümit var ruh bilən tətkikat ötkülüge hücum qılışını davamlı qanat yaydırıb, xalqara ilğar səviyyigi yetkən köptürlük yenilik yaratış nəticilerini qolğu kəltürüb, bir türküm şençilikliki yukarı yumuşak detal texnikisi tayanç ixtisaslıqlarını yetiştirip çıkan. Doklat yığınıda Doklat Ömükü'nün əzaları öz keçirmişlerge birleştirip, Yoldaş Wang Ji'nin ılgar iş izlerini bayan kıldı. Merkez ve devlet organlarındaki kadrla vekilleri, Beijing'de turuşlu kısımdaki ofisir əskerle vekilleri, paytaxtdaki Ali Mektep okutkocu okuqucuları ve pantexnika hizmetçileri vekilleri Doklat yığınıqı katnaşdı.
0: Stansımız xəbri. 20-ci növbətlik Asiya Tənərkət müsabıqısı 9-cu ayının 28-ci günü başlanış mürasimidən keyinki 9-cu müsabıq günü qədəm qoydu. Jungo Təntərbiyə vəkilləri ümiki bir gündə 12 altın medalğa erişdi. Şu günü müsabıq axırlaşqanğa qədər Jungo vəkilləri ümiki 132 altın medal, 53 kümüş medal, 45 mis medalğa erişib medal sanında aldın qorunda turdu.
1: Stansımız xəbəri. Yezi egiliki Yezi Ministerliği, Ekologiyelik Muhit Ministerliği 9-cı ayının 28-cı günü birlikte ilan

0: Hürmetli radyo anlıkçılar, emdi dünyaya nazar programımızla başlayımız. Mən Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, mən Sumurat Yasin.
0: Radyo anlıkçı dostlar, şu gün devamlaşkan Dünya Soda Teşkilatı'nın 2026 yıllık ammavi mundiri yakında Şivisariya'nın Cenve şehirde ayaklaştı. Dünya Soda Teşkilatı'nın en mühim yıllık ammavi diplomatiye faaliyeti bolu süpüti bilen, bu nöbetlik ammavi mundarının baş temisi kelgüsüyü kuvvet koş bulup, dünyadaki siyasi soda sahasının kelgen 4600'den artık mehman bir yerge cem bulup, mülazimet kespinin dünya sodusunu ildir sürüştiki rolu doğrusu da ortak paranlaştı.
1: Dünya maharet musabakısı Uganda yaşlarının arzusunu emelge aşırışıdaki muhim süpüge aylandı.
0: Kirby Porti, Kamerun, hatta Pütkül Otur Afrika işkilemçi rayonudun Gevini'ye koltukı beriştiki muhim dervazı bulup kalıdı. Bu, bunun 15 yıl ilgiri Kamerun Zontu'nu Paul Biya'nın Kirby Çonkur Suporti türünün birinci karar kuruluşuğa ulusili sözü de oturgu koygan ümidiydi. Bugün hükünde bu tesavvur reallık aylandı. Hürmetlik radyo anlıkçıla, hem de kıtınla programımızın tepsiliği mezmunu da bolsun.

Cındırcın sapal buyumları, Guycu kümüş bizekleri ve Miyavzu keştiçiliki medeniyet icadı etti. Hem de Cungu modu buyumlarını layılı güçlerinin danlık eserleri merkezlik namayan kılındı. Körgezmi nek meydanında Cungu medeniyet amılları mevhum riyallık türü təsdiq kılınğan bulup, tamaşı billağa enenevi medeniyet bilen zamanevi pentexniki yuğurulğan özgeci sihri güç yıkın arlıqtın yes kıldırıldı.

kadirli dostlar. Ugandalık pervişçi Filavia Nakayi'nin üyü paytaxt Kampala'nın şimali kısmıdaki şehir etrafı rayonudu bulup, onun tesavvuru da Cungo Pekat TikTok subsidiki videodaki yirak bir devlet. O yerde igiz binala mol mezmulluk medeniyet, yani mehman sarayda mehmanla üçün mülazimet kıladığan maşina adam bak. Şanghay'a berip 48. nöbetlik dünya maharet müsabıkısı'yı katmış aldı da Nakayi muhbirinin ziyaretini kubul kıldı. Onun nispeten etkanda bu onun tuncu ketim ayırplangı oluşturuşu. Tuncu ketim çet elgi çıkışı bolupla kalmay. Yani onun kesbi teknika ıhtısas ilgisi bolu süpüte bilen tuncu ketim dünya sahnesi çıkışıydı. Nakayi mındak dedi. Bizden aile şeraitimiz ancı bayaş etemez. Şuna hemen okuş bütürgen dinkiyen, derhal iş koruluşu alaydıgan birer maharet ögünüşünü ümit kılımen. Bundak bolganda ailemizden kırımı köpeyip, anamının yükünü inekletkili boludu. Nakayi, Uganda'nın garbi canubidiki öyüdün, 200 neç kilometre yıraklıktaki Kabale Universal Perviş ve Tukutki Yardan Beriş Mektibi de perviş kılışını ögünüp, perviş kesbi bilen şoğulunu salayetige onuşluk erişti. Lekin Şanghay'a beriş yolu da tekimi köptürüşçallık körüstüşkü doğru geldi. Bultur Uganda Maarif ve Tenterbiye Ministerliği karmıkıdaki Dünya Maharet Musabıkısı, Uganda Teşkili Komiteti Memleketlik Maharet Musabıkısı ötküzdüğallıkını cakarladı. Nakayi Rayon Musabıkısı ve Memleketlik Musabıkıda keskin eliş arkalık, Musabıkı'yı katnaşkışıla işçiden üzüp çıkıp, derecesi üsüp, ahırda saklıkını saklaş ve perviş kılıç türü de memleket boyunca çempiyon boldu. O mındak dedi. Bu ketim Şanghay'a bir musabıkıya katnaşkanda Cungo'da ötküzülgen Dünya Maharet Musabıkısı sahnesi de turup, her kaç devletlerdeki kesit başla bilen alakı ornatış, öz ara ögünüş kişilik hayatıki muhim bir kadem. Nakayi bilen birlikte Şanghay 48. nöbetlik Dünya Maharet Musabıkısının katnaş salayeti erişkenlerden yana Kepşerleş türünün memleketlik çempiyonu Elizabeth Motoro ve aşbezlik türünün memleketlik çempiyonu Paul Logobiba. Motoro ayal mahir bulu süpüte bilen Kepşerleş'ten ibaret bu erle kesbini talladı. Bu Uganda'nın şimalideki Arua teknik şöyene de devamlık tırışıp ot uçkuni ve iğir tipteki maşinila bilen tolgan sekta Kepşerleş teknikisini cephalık tavladı. Şu caydaki tarat kulağının haberi karganda motoru cinsi bir tereplimi karşını buzup taşlap, kespi tekniki mağarıpı arkalık taktırını özgertken, ruh mu urgutuduğun ülge iken. Motoru ilgiri tarat kulağa mındak diyen. Meksus kepşerleşini tallaşta emeliyetçil buluşunu közde tutgan idim. Kepşerleş, kuruluş, yasımıçılık ve sanat terakkiyatı da muhim rol oynaydı. Men özümne tekim asan hizmet tapalaydıgan, hem imkaniyetlik sicil kespi hayat berpa kılalaydıgan bir maharetini ilgileşini ümit kılımen. 9. ayının 5'ida Dünya Maharet Musabıkısı Uganda Teşkili Komiteti Mayırla üçün kesem beriş murasımı ötküzdü. Motoru mındak dedi. Menin nişanım yakşı neticigi erişiş. Lekin mukapatkı erişelmigen taktırdı mı bu bir yakşı ögünüş pürüstü. Men bu maharetini puxta ilgileşte izcil çin turmen. Tayarlık musabıkının en ahırkı baskuçuda Logo B, Kampala'daki bir danlık aşbezlerini terbiyeleş bilen dan çıkargan 5 yıldızlık mihman sarayda terbiyelengen. O mundak dep kardı. Kespi teknik maharipinin emeliyetki ehmiyet beriş alahidliki, okuş bütürgen okuguçlarını iş koruluş bazırda rıkabet evzellikigi iyi kılıp, yaşlığa tekimi köp pürset yartıp berudu. Dünya Maharet Musabıkısı Uganda Teşkili Komitetinin mesulü Jackson Kucha tonuşturup mındak dedi. Uganda 30 neç kişilik vekille ümükini bu kitimki Dünya Maharet Musabıkısı'yı katnışık evetti. Bu Uganda hükümetinin teknika ve kespi terbiyeleşki mesul yukur derecelik emeldarları, musabıkı'yı katnışıdığan mahirla ve nurgun kespi maarif terbiyeleş aparatlarının mesullarını öz içi galudu. Kuşağımındak dedi. Şanghay seferi Uganda maharet ıksaslıklarının salapıtını namayan kılıdığan pürset bolublu kalmay. Yine dünya seviyesi bilen seliştiruş,
халықара әмкарлық мұнасыбеті орынтыш вә тәжірбі үгініштіке мұхим пұрсат болды. Мән бұ білімлә вә тәжірбіләні дөлтімізге еліп келіп, Уганданың техника вә кәсби мағарып тәрбиелі системісі құрылышыны еніме күчей ішіні үміт қылымен. Кәсби мағарып Уганда хүкіметі тәрпідің дөлетнің сана әтліш ішін әмәлға шұрыш, яшланың ұсызлық мәселесіні әл қылыш, әмді ұқтысатның түпіні өзгәртішіні үлгірі сүрішті ке, мұхим әркетлендіргіш күйіштеп қаралды. Уганда хүкімет тәрпінің саллық мәлуматыды көрістіліше, азыр мәмлекет бұйыче 160-тін артық техника вә кәсби мағарып тәрбиелеш аппараты ба болып, Уганда мағарып вә тәнтәрбие министрлікі бір тұташ назарат қылып башқұрды кен. Күчамындақ деді, Джунгоның кәсби техник тәрбиесі де әмілиет вә базар ихтияжыға техім әхмиет берілуді. Уганда Джунго қатарлық кәсби техники мағарыпы бір қадар тәрәкі қылған дөләтләдің тәжірбі үгенсі болуды. Біз дәріс мәзмонуны мәлім дәрежеде яныла оқытқыч сөзләш, досқығы езіш ұсолыны қолынып үгітіміз. Лекін кәсби мағарыпта әсілділла әмілі мәшғұлатыны тәкітләш керек еді.

Hürmetli radio dinleyiciler. Kirby Porti, Kamerun hatta Pütkül Otur Afrika işkilemci rayonudun Gevniye koltukluğu bir iştiki muhim dervazı bolup kaladı. Bu, bunundan 15 yıl ilgiri Kamerun zontuğu Paul Biya'nın Kirby Çonkur Su Porti türünün birinci karar kuruluşuğa ol seliş sözü de oturgu koygan ümidi idi. Bugünkü künde bu tasavvur riyalıqa aylandı. Yakında muhbir Kamerun'un Canobi Çoğun rayonudaki Kirby Portu'u berip ziyareti bolganda, portu kırıp yük kaçılaşını kütüp durgan maşinlarının neçi kilometre uzunlukta öcüre tutup getkendikini. Lıq yük besilgan avtomobillarının portu'n çıkıp, işki ülkelerge karap ketu atkallıqını gördü. Bu portu'ni Jungu Port Kuruluşi Çekli Mesuliyet Şirketi hüddüge alğan hem de ticaretge katnaşkan. Jungu Port Kuruluşi Otur Kısım Afrika Rayonu Şirketi Kamerun Devlet Türü'nün baş direktörü Gugabo muhbirge mündaq dedi. 2011 yılı biz Kamerun Tür Nak Meydanı'a kelgen çağda tar çığır yolda yol boyu silginip mağa eduk. Port kuruşkı tallangan jayda pekat bir kichi kumluk sahili ve bir neç parça xadı taşnalı körgülü bolatdi. Bu bir neç parça xadı taş, dəl aldınqı basquşluq təkşürüp ölçəşdən kiyinki port kuruş orununu tallaşdiki bəlgecəsim. Google bu mündaq dedi. Portnın birinci basquşluq kuruluşunun müddeti 2011 yılıdın 2014 yılıgıcə. İkinci basquşluq kuruluş müddeti 2019 yılıdın 2024 yılıgıcə boldi. İlgirki Xadıtaş ve Kiçik Sahilla bugünkü künde sanayet rayonunu öz içige alğan, kölümü 26 000 hektar kilidigan Gevniye koltukıdaki mervayetka aylandı. Muhbir ziyaret kılvatkanda kuruluş oranını közden keçirvatkan Kirby Porti sanayet rayonu ul əsliha türünün məsuli Patrik Mopila Ayşe bilen uçuruşup kaldı. Ayşe muhbirga mündaq dedi. 2018 yıldan bu yan Port Sanayet Rayonu 400 milyard otur Afrika franki məbləğ cəlib qılıb 90-dan artıq makallışış icazət naməsi tarqatdı. 18 karxana ticaret başıldı. Bu rayon dəsləbki plandaki 455 hektar əşya obrud rayondan tərəqi qılıb, hazırqi kölümü 4000 hektar kilidigan universal sanayet rayonuğa aylandı. Ayşe mündaq dedi. Portning yük sanduqi kirgizüş çıqırış miqdari 2025 yılı 555 mingdan eşip ketdi. 2024 yılıdaki umumi yük transport miqdari 12 million 700 ming tonnadan aşdı. Mal kirbi arqalıq Gabon, Otur Afrika Cumhuriyeti, Chad, Kongo Brazzaville ve Ekvator Gevinesiga toş.

0: құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтәнпәрвәрлік есиятының чоңқұр елтіз тартқызып, күрәш қылғучыладың бұлайды.
1: Вәтәнні сөйіш әрбір жүнголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті.
2: Yer şəhərdə 8 milyard adam var. Başqılarını doğrumusunuz, ən yaxşı özünüz bolalaysınız. Özünüzün usulü bilən meyin. Özünüzün usulü bilən zimminiz geyilən. Özünüzün usulü bilən ən bəhirlinin. Özünüzün usulü bilən kürəş qılın. Özünüzün usulü bilən qızğın suyun. Arzu istəklərinizgə özünüzün usulü bilən sadaqətmən bulun, qızğın suyun, əməlgə aşırın. Jongo siz bilən birgə zamanıvilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanıvilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyildi. Kiçkine ot yalkını barmakımızın uçunu illetalaydı. Lavulda köyvatkan Gülhan bütün bedenin hargılıkını yoktudu. Bir tamçı su Kalpıkımızın nemdiyeleydi. Örkeşlep ikvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinini yalğız çalalaydı. Sinfoniye ömükü orulugan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürki, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunhuan milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolda ijtihat bilen izdinovatkan, izdiniş dağımıda alğı ilgirlevatkan radio anıqıcılar. Muşu vaxtı onla xayarlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanıp karışalımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ögünüş programımızda Başvuji Xi Jinping'nin 2021-li 10-cayının 25-ci günü Cunhua Xalıq Cumhuriyeti'nin Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluk orni əsli kəlgəlikinin 50 yıllıkını xatırlaşığında kılgan sözünü anladığımız.

Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə başvuci Xi Jinping'nin 2021 yılı 10. ayının 25. günü Jonghua Xalq Cumhuriyeti'nin Birleşken Devletler Təşkilatı'daki kanunluq orni əsli kəlgəllikinin 50 yıllıkını xatırlaşıqında kılgan sözünü anlattımız.

Hürmetlik Başkatip Guterres, Cungudu Turuşluk Elçile ve Halkara Teşkilatlarının Cungudu Turuşluk Vekilleri, Hanımla, Efendile, Dostla, Yoldaşla. 50 yıl ilgiriki bugünkü günde 26. Nöbetlik Birleşken Devletler Teşkilatı yığını mutlak köp avaz bilen 2758. numarlık kararını makullap, Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti'nin Birleşken Devletler Teşkilatı'daki barlık hukukunu esli keltürüşünü karar kılıp, Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti Hükümeti Vekilinin Cumhuriyet'in Birleşken Devletler Teşkilatı'daki birden bir kanunluk vekili işgelikini itiraf kıldı. Bu, Cumhuriyet Halkı'nın kalbisi. Şundakla, dünyadaki her kaysi devlet halkının kalbisi. Bugünkü bu alaydı künde, biz bir yerge cem bulup, tarihini eslep, kelgüsüge nezer silivatımız. Bu nait ehmiyetlik iş. Yeni Cungo'nun Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluk ornunun esli kilişi, dünya üçün bir çoğun iş. Birleşken Devletler Teşkilatı üçün mü bir çoğun iş. Bu, dünyadaki barlık tınışlık perver ve adaletperver devletlerinin ortak tırışçalıkının neticesi. Bu, dünya nüfusunun 1/4'ünü egallaydigan Cungu halkının şunundan itibaren Birleşken Devletler Teşkilatı sahnesine kaytadan kadem koyganlıkının derek berdi. Bu, Cungu üçün mü, dünya üçün mü zor hem çoğunkur ehmiyetki ige. Men bu yerde Cungu hükümeti ve Cungu halkı vakaliten Birleşken Devletler Teşkilatı yığınının 2758. numarlı kararını çıkırışık teklif bergen ve onu kollagan barlık devletlerge Çin könlümden rahmet eytimen. Hakkaniyetini yaklagan barlık devlet ve halkka oli ihtiram büldürümen. Hanımla, efendile, dostla, yoldaşla. Yeni Cungo'nun Birleşken Devletler Teşkilatı da kanunluk oranı esli kelgendin bu yankı 50 yıl Cungo tınış terakki kılgan insaniyetke bəxt yaratkan 50 yıl boldi. Bu 50 yılda Cungo halkı özünü üzlüksüz kudret taptırış royini baştın ahır cari kıldırıp, özgürüp duruvatkan vəziyette Cungo'nun ilgirleş yönünüşünü igilep, Cungu ve insaniyet terakiyatının seltenetlik dastanını pütti. Cungu halkı, yeni Cungu kurulgandın boyanki devletinin kuruluşu ve terakiyatı asası da ıslahat içi bitiş yeni tarihi mezgilini içip, Cungu'ça sosyalizmini muvaffakiyetlik yaratıp ve ravajlandırıp, icdimai işlep çıkırış güçlerini üzlüksüz azat kılıp ve ravajlandırıp, turmuş seviyesini üzlüksüz östürüp, İşlep çıkırış güçleri nispeten kalak buluş halatıdan, ixtisatının umumi miktarı dünya boyunca ikinci orungu ötüştek tarihi bölüşünü işğa aşırdı. Cungo halkı capağı çıdap küreş kılış arkası da öz kuluğu tayinip, Cunghua zamanı da umum yüzlük hallık cemiyet kurup çıkışı nişanını işğa aşırıp, namratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılış canının galbisini kolgu keltürüp, mutlak namratlık meselesini tarihi yusunda el kılıp, sosyalistik zaman yılaşkan devletini umumlülük kuruyordu.

ishingiz sabrini boshlab Junxua millatining ulug' gulinishining parloq istiqbolini kutib oldi. Bu 50 yilda Jongo xalqi dunyodagi har qaysi davlat xalqi bilan boshdan oxir ittifoqlashib va hamkorlashib, xalqaro adillik va haqqoniylikni qo'g'dab, dunyoning tinchligi va taraqqiyoti uchun zo'r to'kib qo'ydi. Jongo xalqi tinchlikni qizg'in suyuydi. Tinchlik va xotirjamlikning qimmatli ekanligini obdan biladi. Şuna müstəqil, özge, özü iqib oluş asasıdiki tınışlıq diplomatiya siyasetini başının axırı yürgüzüb, odalet çıntırıb, əqqaniyyətini yaxlab, zomgerlik və zoravallıq siyasisiga qəti qarşıdırdı. Jongo xalqı kən tərəqi qılıvatqan dövlətlərinin iqilik oqoqi, xəvipsizliki, tərəqiyyat mənpətini qoqdaş yoludiki əqqani kürüşini qəti qolludi. Jongo xalqi ortaq taraqqiyotga turtki bo'lishga kuch chiqirib, Tanzaniya, Zambiya temir yo'lidan tortib, bir belbog' bir yo'lgacha taraqqiy qilayotgan davlatlarga chomining yetishchi yordam berib, Jongoning taraqqiyoti orqali dunyoni uzluksiz yangi fursat bilan ta'minladi. Yangi tashlaman o'pki yalug'i yuqumi butun yer sharini qoplagan xatarli paytda Jongo dunyoni özünün aldını iliş tizgilləş təcrübələrdən paal həm bəhri qılıb, hər qaysi dövlətlərə köpləb, yuqumqı taqabıl duruş maddi əşyaları, vaksina, doğru yet güzüb bərdi. Virus mənbəsini sürüşdürüş ilmi həmkarlıqını çonqır qanat yaydırıb, insaniyyətinin yuqum üstüdün üzül kisil qəlbi qılış üçün səmimilik bilən paal tırışçalıq kürsətdi. Bu 50 yılda Jongo xalqı Birleşken Devletler Teşkilatı'nın nopozi ve ornini baştın ahır qoğdap, köp terapçilikini emliyet körstip, Jongo'nun Birleşken Devletler Teşkilatı bilen bolgan emkarlıkını künsiri çonkurlaştırdı. Jongo, Birleşken Devletler Teşkilatı xevpsizlik kengişige daimi əza devletlik mesuliyeti ve burçini sadıklık bilen ada kılıp, Birleşken Devletler Teşkilatı Nizamnamesinin asasi maksadı ve prensibini, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın halkara işlerdeki yadroluk rolunu koydu. Jongo talaş tartışını tiniş usulda siyasi yol bilen halkı işini pahalı teşebbüs kıldı. Jongo, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın tanışlık saklaş herkidige 50 neçimin adem kitim xadim evetip katnaştırdı. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın əzalıq bədəli tapşırışdiki ikinci çoğun devlet və tinişlik saxlaş xıraşdının üstüge ilişdiki ikinci çoğun devlet bop qaldı. Jongo, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın min yıllıq tərəqiyyat nişanını başlamçılıq bilən işqa aşırdı. 2030-cı yıl imkaniyetlik sicil tərəqiyyat qaralmısını başlamçılıq bilən əməliləşdirdi. Dünyanın namıratlarını azaytış işleri koşkan tökpüsü 71%'ın aştı. Jongo, Birleşken Devletler Teşkilatı Nizam Namısı ve Dünya Kişilik Hukuk Kitap Namısının royuğa baştın ahır emel kılıp, kişilik hukukunun umumiliğini Jongo'nun emeliyeti bilen birleştirişti çıntırıp, devir iklimi uygun kildiğen Jongo'ça kişilik hukuk terakiyat yolunu tepip çıkıp, Jongo'nun kişilik hukuk terakiyatı ve xalqara kişilik hukuk işleri üçün zor tökpü koştu. Xanımla, efendile, dostla, yoldaşla. Dünya iqimi heyvetlikdir. Onun maslaşqalla ronaq tapıdı. Qarşı çıqqalla alaq buludu. Ötken 50 yılda xalqara vəziyet davalğıb durğan bolsumu, dünyadaki her qaysi dövlət xalqının ortaq tırışı arqısı da Dünya umumi cəhətin muqim boldi. Dünya iqtisadi tez sürətli tərəqqi qıldı. Pən texnikada kün sayın yenilik yaratıldı. Zor bir türküm tərəqqi qılıvatqan dövlətlə öz bitilib zoraydı. 1 milyard nəcə 100 milyon ahalə namıratlıqdan qutuldu. Nəcə milyard ahalə zamani viliş qarab üzlüksüz yol aldı. Növbətdə, dünyada 100 yıldımı görülüb baxmağan zor özgürüş tezlişi vadıdı. Tinişlik pərvər, tərəqi pərvər, ılğar küşlə üzlüksüz köpəydi.
Biz tarixi umumi yüzünüşki layıklaşıp, karışlaşmayı emkarlaştı çın turup, bekinmeçilik kılmayı içi bitişti çın turup, nöl neticilik ilişidigan işini kılmayı, özara menfaat yetküzüp ortak payda ilişti çın turup, her kandak şekildeki zomgerlikke ve zoravallık siyasisiga katti karıştırışımız. Her kandak şekildeki yek terepçilikke ve korukçılıkka katti karıştırışımız gerek. Biz tınışlık, terakiyat, adıllık, hakkaniylik, demokratiye, erkillikten ibaret pütkül insaniyetke ortak kımmetini zor güç bilen evüc aldırıp, tehimi güzel dünya kuruşunu doğru ideye yetekçilik bilen birlikte temin işimiz gerek. Tınışlık ve terakiyat bizden ortak işimiz. Adıllık ve hakkaniylik bizden ortak gayemiz. Demokratiye ve erkillik bizden ortak istikimiz. Dünya rengarengdir. Köpkıllık insaniyet medenlikinin sehri küçü. Şundakla, dünya terakiyatının ayati küçü ve hareketlendirgüş küş menbesi. Köpnün artıkçılıkını ügengendila özgeçilik yaratkılı boludu. Medeniliknin ali, pes, isil, naçar dep ayrımız yok. Fakat haslık ve rayun perkılı ba. O almaştırış davamıdılı yuğuruludu. Yuğuruluş davamıdılı algı basudu. Bir devletnin mangan yolunun doğru hatalıkı bağ bir işte, muhimi şu devletnin ekvalığı uygun kelgen kelmi gelikige. Devrinin terakiyat ikimiği maslaşkan maslaşmağalıkıga. İktisatının terakiyatı, cemiyetinin ilgirlişi, halık durmuşunun yakşılınışı, cemiyetinin mukum buluşuğu türütkü bulalıgan bulalmağalıkıga. Halıkının kolişi ve imaisigi erişelgen erişelmigeligiye. İnsaniyetinin terakiyat işleri üçün tökpü koşalıgan koşalmağalıkı karaş gerek. Biz insaniyet takdiri ortak gevdisi berpaklışka kol tutuşup türütkü bulup, uzakça tiniş, umumüzlük bir hater bolgan, ortak gülünüdügan, oçok, sığdırışcan, pakiz, güzel dünyanı ortak kuruşumuz gerek. İnsaniyet bir bütün gevde. Yer şari ortak makan. Her kandak adem, her kandak devlet, özünü bil, özgünü koy diyelmeydi. İnsaniyet bir yakıdın baş çıkırıp, inah belli ötüp, insaniyet takdiri ortak gevdisi berpa kılışını közlep, üzlüksüz ilgirlep, tehimi güzel kelgüsünü ortak yartışı gerek. İnsaniyet takdiri ortak gevdisi berpa kılış kütürütkü buluş, bir hıl tüzümünü, yeni bir hıl tüzümünün ornuğa, bir hıl medenilikni, yeni bir hıl medenilikinin ornuğa destiş bulmazdın, belki okşaş bulmağın icdimai tüzüm, okşaş bulmağın ideologiye, okşaş bulmağın tarih medeniyet, okşaş bulmağın terakiyat seviyesindeki devletlerinin halkıra işlada ortak menfaatinip, hukuktun ortak behriman bulup, mesuliyetini ortak üstüge ilip, güzel dünya berpa kılıştaki en çok ortaklığın şekillendirişinden ibaret. Biz öz ara menfaat yetküzüp ortak payda ilişti çın turup, İktisadi, icdimai terakiyatının halıqqa teximi yaxşı bəxt yardışıqa türütkü buluşumuz gerek. Qadimdə cungoluqlarda halıqını xatırcam qiliş, dövlətini idarə qilişinin asasıdır. Halıqını bayaşat qiliş, halıqını xatırcam qilişinin asasıdır deydiğən gəbba. Terakiyatqa türütkü buluş, xatırcam yaşaş, xuşal xoram işləş, hər qaysi dövlət halqının ortaq arzusu. Xalqni gözləb tərəqqi qılğandıla tərəqqiyatın əhmiyyəti boludu. Xalq tayınıb tərəqqi qılğandıla tərəqqiyatın hərəkətləndirgüş gücü boludu. Dünyadakı hər qaysı dövlətlər xalqni mərkəz qılışdı çıntırıb, teximi yuqarı sifətlik, teximi ünümlük, teximi adil, teximi imkaniyyətlik sicil, teximi bexətər tərəqqiyatni tirişib işqə aşırışımız kerak. Terakiyat tampon bulmaslık, yeterlik bulmaslık meselesini hal kılıp, terakiyatının tamponluğu, maslığı, sığdırışçalıkını aşırışımız gerek. Halkının terakiy kılış iktidarını aşırıp, hemme adem katnışıdıgan, hemme adem behriman buludugan terakiyat muhitini şekillendirip, terakiyat neticilerden
her bir dövlət, her bir adamga texmi köp,

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızdan mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir, Nazaretsi Nicat Abdülkadir, ben Arapat Özencan. Danihmola, stansımızdan başka programlarda bolsun.

Dostlarının yadıda boğumdak, biz bu bir qanç külük programlarımızda Rozi Gülbay'nın Arzu Üçün namlıq povestinin aldın kısımını anlatkantuk. Nabi Beycan'da soğu çüşüp ketken kiçik kızın kutkızı olgan dinkin, Nurzaba'nın onunla boğan hürmeti hessilip açtı. Hatta özünün Nabi'ni tallıqalıq üçün yeni bir qetim memnun boldu. Nurzaba bilen Nabi Beycan'daki oqış hayatını qadırlap, tarışıp oku atattı. Elbette, tatlı günlerde yurtta kaytıp, koldan kılığan işlerini kılıp, yurttaşlarına cevap kaytırışını unutmağın idi. Ondaqta, ola Beycan'daki oqışını muvaffaqiyetlik ahırlaştır ala mı? Ola dastlabki deyişkende yurtta birlik kayta ala mı? Bola kızıqsanla, deyiqtanla davamlıq bugünkü radio jurnal programımızga orlaştırılgan Rozi Gülbay'nın Arzu Üçün namlıq postunun davamı da bolsun.

Salam dostlar, konu dostlar radio jurnal programısı bugün yeni okşaşla yeniçi mezmunlar bilen huzurunlağa gidip geldi. Programımızı aval kıdayla yaktırıp anlaydıqalıqınlağa işinimiz. Mən riyasetçi dostlarla Şirin Gül Toxti. Bugünkü programımızda yeni qandaq tetimliq mezmunlar oranlaştırılgandı. Bula kızıqsanla, deyik tanla davamlıq bizde bolsın.

Gerçi okuşka meniş aldıda bu okuğucuların hemisi okuş bitirip kaytıp gelip yurtunun taraqiyatıgı küş koştığalıqını bildirgen bolsa mı? 4 yıllık okuş çaryanda çoğun şehirlerde gelip işleş uyuğu kep kalan okuğucularımı yok emesiydi. Bulanın içi de Sübeyde Dalyan'daki çoğun bir karxanının 100 liranın sınav tekşürüş imtihanı katniş aldıdırattı. Nurzaba öz mektubda magister aspirantlı okuşka tızımlatkan idi. May bayramı yetip geliş aldıdırattı. Nabi ilgir oylap koygan savaqtaşlarını Beijing'a cem kılış planını resmi halda şırtakı yetküzüp, ''Hemimiz May bayramında Beijing'da uçuraşsa kandak'' dedi. Maksat savaqtaşlarını okuş bitirgenden kin yotka kaytıp işleşki davet kılış idi. Şırtak onunla dedi. ''Kayada hizmet kılış doğurluk, 4 yıllık okuş hayatımda kallamda teğimi inik, teğimi kent düşenci payda buldu. Vatan bizni terbiyelep bilinbedi.'' Әмді біз үчін белімімізні әмілетті ішілтіп, вәтәнге жауап қайтырдыған пәйт келді. Вәтәннің әмілі ері қытсасықлағы мұқташ. Ғарбір айын болып мұ таш құрған қытсасықлағы текімі мұқташ. Біз сабақташыланы таш құрған қайтыш қызы оламайды. Қайт құсы болса, қайсын. Қайт құсы болмыса, башқы чоң шәрләді келіп қызмет қысы мұмайды. Өзің білесін. Sening hozirgi sinfingdagi savaqdoshlaring ichidami tosh qo'rg'onga berib ishlashni, iyilik tiklashni xohlaydiganlar chiqdi. Mening sinfimdami bir necha savaqdoshim tosh qo'rg'onga berib ishlaydiganligini bildirdi. Ular tosh qo'rg'onga borsa o'xshashlar to'p qo'shdi. Biz yurtga qaytgandan keyin mushi yaxshi ahvolni cho'nglarga tushuntirsak, ular cho'qim to'g'ri tushunadi. Shunga may bayramida Beijingga berishni xohlaydiganlar bo'lsin. Başqa səbəblik berişini xalamaydığanla bolsa, bamsı meyli. Nəbi şırtağının gəplərini anlap, dəmalıqın imdeyişini bilənmək turplu qaldı. Biraz dinkin, əmsə sənin deyinən dək bolsun. Aval, mən balla xəbər qılay. Kilələyimiz deyərləgi qarab, andın yataq orunlaşdıray. Axşamlıqı sana telefon qılıb xəbərini berəy, dedi. Nəbi planı boyaca, hər qay şəhərləgi

0: ahamlayınıgı?
1: Kün danglatmaz.
2: Bugün biz insanlığa hayati duş kilovatkan en çok tehdit nime degen temada toxtalamız.
3: Menche uruş. İkinci dünya uruşida kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
4: Minonca açarçılık. Yer şehirden 800 milyondan artık adam yenli açarçılık içinde durvatıdı.
5: Vaba ve muhit bulgunuşumu naidi korkunuşluk.
2: Şundak. Emliyette buladın başka, yani biz körüp durup körmezki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
5: O ne mi?
2: Tamak içik iş. Tamak içik işini Dünya Seyyed Teşkilatı insanların 5. hıl tehdidi de atığa. Her yılı 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
6: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ değiliz.
7: Qadirlik do'stlar, nima uchun uy chivinlari axlatlashchi yurismi og'rib qolmaydi? Uy chivinlari 60 nacha xil kasallik bakteriyasini elib yurib, xolera, to'lg'oq, tuberkulyoz, balla paralichi qatorli kasalliklarni tarqatadi. Ammo ularning badan muhiti bu kasallik bakteriyalarining zo'r miqdorda ko'payishiga mos kelmaydi. Uy chivinining tendagi immunitet geni bir qadar kuchli bo'lgan bakteriyaga qarshi oqsil ishlab chiqariladigan bo'g'ashqa uy chivinlarda kuchli immunitet iqtidori hozirlangan. Onun üstüge ulanın azim kılı sürüdü intayın tez bulup, adette yemeklikle bedenge kırgendin kiyinki bir net sekund işe de azim kılınıp, beden sırtıgı çıkırıp itilgeşke, çirgend yemekliklerinin ziyinliği ziyade uçurmaydı. Şuna öyçivirleri, əklat içindeki nesani yesimu ağırıp kalmaydı. Bırak gayda öyçivirleri mu ağırıp mı kalıdı? Ula yeşil katırgıcı bakteriye uruk dışıdaki zemburuğla, suringin tayakçı bakteriyesi katarlıq keserlik kozgatıkçılar bilen asan yukumlanıp kalıdı. Öyçivirlerinin ömrü 30 gün giyitidi. Kesel bolğandan kin pekat 5 gündün 15 gün geçili yaşayalaydı. Bırak bu keserlik kozgatıkçılar nukulalda insanların taşlandık əklatları işledili payda bulmaydı. Kesel bolğan öyçivirini pərk etmek mu onca asan emez.
6: Ben bir çırak. Nur ve yorukluk içinde hayatımını köydürme. Tamak yiyinizde üstünüzü yurtdüme. Hizmet kılvatkanınızda ekranı yurtdüme. Ögenginizde kitabı yurtdüme. Şiktin çıkınınızda... Ben fakatla yolunuzun yurtdışında oynayma. Herkes mu kop kuruk oyunu yurtdup, kamel energiyeni bekarlı ısırap kılgım yok. Мен бір чырақ. Йоқ жеріңізді мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені йортсіз, мен сізді йортымын.
7: Tamaki çekse asalla öpkü rakıgı gırptar boludgalıqını yememiz bilimiz. Ama nurgun kişi tamaki çekmeydiğen turuqluq yanı nemişki bu keselge gırptar bolup kalıdı. Çünkü rak payda kılgıcı faktor belkim ödüge aşkandı buluşu mümkün. Barğansiri köpligen tətqiqat neticilerde körüstülüşçe, korumu koruş ceryanda şekillengen buz, öpkü rakını payda kılıdıgan muhim amıllarının biriken. Bulup mu tamaki çekmeydiğen ayal bimarla işçi de, öy işçideki üstütek təsir körüstüdüğen amıl texmi gevdelik buludiken. Aşxanadaki buzun tərkibi intayn mürəkkəb olub, təkşürüb çıxılğan zəhərlik ziyanlıq maddalar 200 xıldan aşıdı. Bula köp balqılıq aromatik hidrokarbon, aldigit qatarlıqlarını öz içə qalıdı. Bunun içində benzopirin qatarlıq köp balqılıq aromatik hidrokarbon türdəki maddalar öpkü rakının xətərlik amili hesablandı. Öyünüzdəki çömüş tutqıçıqı qarab yıqın, bu xətərlik adət və əhvallarının qaysı barkin. Birinci xətərlik adət bulsa, buz çıxqanda andın buz satqını içiş. Aşxanadaki bu sıyıqılğı

Sevimli radyo anıgıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolup atkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemrab olsun. Naqşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacangı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika ümit kütolgan coşkun kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurim. Şinimen ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Qadirlik dostlar, programımız davam edib atadı. Söygümüz ne, cakalığınız bağlıqını bilmem. Beni özünüzden bekerek söylediğinizde mi bilmem. Lekin söygümüz ne pinhan saklaylı. Bəxtimizge başkalarının əsat kılışını pekat kalmayma. Rəngdar kepeneklerinin etrafınızda pervanı buluşunu kalmayma. Siz ne tənha kalbimde hiçbir kişiyi bilindirmesin cimcit söyme. Hayatımızın şunçilik kıskı ikeldi ki söygü bilen kuşal kuram yaşaşka aralıydı. Bu ömrümde beni kadirleş üçün bana yoluk kınağınızı rahmet. Hayatımın kuşallıkı siz. Muzluğan kalbimde ıllıtkan ot siz. Sizini kadirleymen. Ömrümün ahırgıca birli sizni söylediğinimni hiç bir kişiye bildirmey, bir sizden söylemem.

Sevimli dostlar, programımız davranışı batıdı. Muhabbetli küylerimi anlat bittik. Elbette biz her bir programımızda güzel tavsiyelerimizde mi sizlere sunup geliyatımız. İktisat doğrusudaki tavsiyelerimiz mi? Muvaffakiyet doğrusudaki tavsiyelerimiz mi var? Programımız kayıtıp gelsek, dünyada meblağ silip iktisadi ünüm yaratışının şekilleri intayın köp oluyor diken. Bunların içi de ziyansız paydası en köp boğan bir xil meblağ siliş şekli var. Onda olsa bu xil meblağ siliş şekli zadı kaysıdır. Yani öz özgü meblağ siliş şekli. Endi bizden bir ömür qoğuluşluğunumuz tekim yaxşı şarayet azadı turmuş geçiriş. Bu elbette nemedin ayrılanmaydı o degende özümüzgi meblağ silişten ayrılanmaydı. Kelgüsünüzgi nispetten kaymı qıp qalğan bolsanız özünüzgi meblağ silin. Belkim dastlabda mablag' silish unumi toza ko'rinarlik bo'lmasligi mumkin. Biroq vaqt sizga ilgari to'g'ri tanlaganligingizni isbotlab berdi. Pulingiz har qancha ko'p bo'lsa-mu, ba'zi isrof qilsangiz, undan ayrilib qolasiz. Yetib yesa, tog'mi toshimabdi degan gap bor. O'rningiz har qancha yuqori

Qadirlik anlıqçılar, proqramımızın dalmaşdırıqatımız Alavatqanla stansımızın üzülməs melodiya proqramısı. Oylumay dəb baxdım qançirət seni, berib mu baxdım həm üzümgə vədə. Ləvzilər ülərkən pıraqda gülüm, bir üzün toğırlıq gəb boğan yədə. Tərpin besilmaz, ağzıda əlnin, Kulukun kızıydı senin mi belkim? Başka bir sevdadır, aşıklık diyen. Beşiği kegen de, bildu her kim. Bana bu aşıklık, bana bu muhabbet. Muhabbette birisini yaş köyge hissiyatını şu ademden başka kişi his kıp bulanmaydı. Onun doğrusu, şu yaş köygen kişinin bir külkisi, bir didari, bir tam uçur. Endi muhabbette yaş görüşkellerinin bir-birini kadirlep ölçüşü bizge muhabbetinin kımmet hikayelikini yeni bir kıytımıyız kıldırdı. Şu sansızlığan muhabbet hikayesi bizge muhabbetini hakiki tanıtıdı. Elbette muhabbet karmakka erişmek nait asan. Lekin kadirleşini bilmişsiniz o mengüsüzlenemez. Bir qitimliq haqiqiy muhabbatni ketkizib qo'ygan kishining qaytishi uchun muhabbatni uchratmoqqa intayin qiyin. Cho'g'lashqa muhabbatni yo'liqqan odamlaringizni cho'qim qadrlang. Eng go'zal muhabbat sizning bo'lsin. Go'zal naqshlarimiz yana sizlar uchun.

Hürmetlik radyo alıcılar, MD Cungo'ya nazar programımızı başlayınız. Ben Mehliya İbrahim. Aldı bilen bugünkü programımızdan kısıkçı mezmurları kulak sağayızla. Daimlik yar yölet buluş arkalık, yez kentlerini umumüzlük güllendiriş ilgiri sürülmekte. Xi Jinping ekologiya medeniyeliği idiyesi hakkında umumi bayan neşir kılınıp tarqıtıldı. Şanghay'nın Sunjan bilen Anhui'nin Lu'an ülke halkı menfaatın tan tahriş mekanizmi ornattı. Sanat ve Uçurlaştırış Ministerliği, Uçur Xəbərləşiş Kəsbi Tərəqiyyatının 15-ci 5 yıllık yirik planını tarqıtdı. Şincan, işki kısımını təminləydiğən 8 al kısımın tor, sırtqı 700-dığan 5 liniyə asasi tor ramqısı əmrisini kurup çıxdı. Bivasi körsütüşdə saxtı mal seti valğan istimalcılar hukukunu qanda qoğduş gerek. Bu tetit qullarının vaxtı ötüb kəsə asallar rakkesini kətir çıxırışı mümkün. Tövbe deyik, bugünkü programımızın təfsili məzmurları da bolsun.

Şinjan gezdi xəbri. Sicil mükemmelleşiyotkan 750 kilovoltluk gol tor ramkısıga tayınıp, Şinjan işki kısımını təminləydiğən 8 sal kısıman tor, sırtkı yetküzdiğən 5 liniye asası tor ramkısı əndisini qurup çıxdı. Növətdə Şinjanın rayon alqıgan tok yetküzüş ixtidari 33 milyon kilovatqı yetib, yeşil tokni sırtkı yetküzüş külümü sicil kengaydı. Bu yıl 7 ayının axırıca Şinjanın sırtkı yetküzgen tok miqdari cəmi 1 trilyon 100 milyard kilovat saatin eşip, sırtkı yetküzülgen yeni energiyelik tok miqdari 30%-ki yıqınını egiledi. Bu yıl 1 aydın 7 aygıca Şinjanın sırtkı yetküzgen tok miqdari 96 milyard 955 milyon kilovat saat bulup, bulturki oxşaş mezgildikidin 23,12% eşip, tarixdiki oxşaş mezgildiki yeni yuqur səviyyə yaratıldı. Bunun içində sırtkı yetküzülgen yeni energiyelik tok miqdari 36 milyard 664 milyon kilovat saat ki yetib, bulturki oxşaş mezgildikidin 41,56% eşip, yeni energiyani sırtkı yetküzüş nisbiti 37,82% ki yetdi. Pakiz elektr energiyasi bütün memleketteki 23 ülke, Abtunum rayon, bevasita qarashliq şehrini kaplap, sijil türde gharbi kısımının baylıq üstünlüğü devletinin energiya bexatarligiga kapalatli qilish özelliği ve yeşil taraqqiyat özelligiga aylandırıldı. 15-ci 5 yıl başlanan aşkışlıq tüyünde durup, yeni tipteki elektr energiyası sistemisi kuruluşu yirik planının yetekçilikine tayınıp, Devlet Elektr Tori, Şinjan Elektr Energiyası Çeklik Şirketi, dereceden taşkırı alaydı yokur besimlik elektr torunun süptünü aşırıp, derecesini östürüşünü sicil tezildip, Şinjan'ın energiya çoğun rayonudun, energiya küşlük rayonuğa alkışıga bütün küş bilen türkü boldi. Bu yıl Şinjan 38 türlük dereceden taşkırı yokur besimlik, alaydı yokur besimlik elektr torunu yeniden kuruş ve devamlaştırıp kuruş kuruluşunu bir tutaş algısıl jetti. 11 türde yeniden iş başlap, 1917 kilometre kilidigan 750 kilovoltluk liniyeni yeniden kuruş, transformator sığımını yeniden 25 milyon 500 min kilovolt amper köpeytişine pelalladı. 2030 yılı barganda Şinjan'da 3 özgürişcan tok yolu, 6 turaqlıq tok yolu sırtkı yetküzüş asası tor ramkısı bərpa qılınıp, Şinjan

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muyum nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərdidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduğallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb turğandək, ademlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Mən tamaq yetküzgici. Boran çapqındınını yanmaslıq menin gündülük adetim. Vaqtı da yetküzüp berelmisem, texmü biyaram bolumən. Lekin öyge qaytışımını kütuatqallarını oylusamla, qaytıdın canlanıp ketimən.
3: Dada, abdabdı qırdap ketipsiz.
4: Özünüzünü asıran, ciddiyleşmən.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp turğandak, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
6: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadirlep, ölümlü amal, avrıqa sebep kılımız.
7: Gayige, itikatka, tırışçallıkı ihtiram.
8: Sağlamlık dastıkınımızda.
9: Halındaki işkili kodunu sahil isekla yemeklilerinin işlep çıkılgan orne, tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını kör alayımız, hatırcam situ alayımız.
10: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı, obdan talasaq sağlam ozuqlu alayımız.
8: Sağlamlık ayıqımızda.
11: Tamaktan kiyen piyadımın iş, uzun ömür görüşke paydılıq.
9: Velisbit bilen işkı verip gelsek, tenimiz sağlam buludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
8: Sağlamlık kolumuzda.
9: Ahlatlarını türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
8: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
9: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mealimizden muayeti bargansırı yakşı bulmakta.
8: Sağlam cungu birlikte atırışımızın muhtaç.

0: kızı. Bugün ananızga önce daha numar içip verişke vaktiniz çıkar mı?
1: Ben yığılış istedim. Kayıttan eken kıp bir ay ya.
2: Atanım bilen bir koruda durumuz. Ama vaktimiz odol kelmeydi.
0: Vey ana. Avazınız bütüp kaptı o.
3: Zulkan da kağılı hılı oldu. Ben sıra yapkan mısın da sizdiğimi geydim.
4: Ata anam bilen bir şehirde turmuz. Ama künlep künlep vaktimiz odul kemmeydi.
2: Ata anamız bilen tan hoşal buluşka vaktimiz odul gelsin.
5: Baba, siz sulu oynayan vaktinde ben sürekli ep koyayım.
2: Öydekiler bilen hoşal horam cem buluşka vaktimiz odul gelsin.
1: Ata anamın sağlamlıkını dileyim ben.
2: Ata anamızda sığınışka vaktimiz odul gelsin.
4: Dada, ana. Biz geldik.
5: Bu

0: turmuş bəhçe balıq, turmuşdan heç ləzzət qalmadı. Dünyanın vahidigüçlükü yox deyişidi.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz ýygyrlygymyzning 140%-ga teng kelgidek besim uçuraydı.
3: Aşqazımızın kalınlığı 3 mm'den 5 mm gıca. Toyğandan kiyim bolsa, əsildikinin nəcəsiz çilkini yedu.
4: Bədinimizdə nəç trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədinimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
6: Birer işlanı kılaylı, hayat bilen tən ilgirilaylı.
1: Әмі әрзейді. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her qancı qiyin bolsumu, söygü bilen yaşımız, nişanğı intilişimiz, arzunu əməlge aşırışımız kerek.
6: Ailemizdikiler üçün, dostlarımız üçün, söygü üçün, yaşaş üçün əmi ərzindu.
7: Mini çikim, mini çikim, qayrız çaqmaqtızlıqda biciruldu, rənə, kibirlik keçirim qılındu.
5: Min tallam, mini, sikot üçünlər təsdiqlindu, 3 minutda hesabatınız kırdı, asalla nəqbul alalaysız.
8: Teşimiz pal-pal, işçimiz qal-qal, qayrız bilən qayrız qaytırımız, öpkimizni işçidən qaqudu.
5: Mukapat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesip, qosaqını yamaş degen şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq atıdı.
1: 90-cı illərdə doğulğan 3.6% kişinin inovatli qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıldı. Ula həm istimal həvəsini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
5: Bir günə gözümlə şundaq assamla, qarzlarım bıraqılıb tügəb getkən bolsa, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымын.
6: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, едіраки істимал адетіні етілдірің. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bugün 2026 yılı 9. ayının 29. günü Seyşembe. Hem de memleket haberleri ve halkıra haberle programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdiriyim.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, ben Zümret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asası mezmuni tövendikçe. Xi Jinping texnomi yuqori saviyalik tinch jungu qurish to'g'risida muhim yo'l yo'riq berib, umumiy davlat xavfsizligiga qarshini qat'iy tavranmay izchillashtirib, texnomi yuqori saviyalik tinch jungu qurilishi orqali jungucha zamonaviylashtirishning uzoqgacha muqim ilgirilishiga kapolatlik qilish kerak deb ta'kidladi. Stansiyamiz texnomi yuqori saviyalik tinch jungu qurilishi orqali jungucha zamonaviylashtirishning uzoqgacha muqim ilgirilishiga kapolatlik qilayli mavzuli obzor e'lon qildi.

Lichang memleketlik bir xatar işlep çıkırış videoluk yığınıda bir xatar işlep çıkırışkı dair türlü hizmetlerini hakiki ve inçki tutup, zor ve pevkulatı zor hadisi yüzbirişinin kat'i aldığını ilişkiyerek tep tekitledi. Lichang Gouyan'ın daimi işler yığınını riyasetçilik kılıp açtı. Memleketlik siyasi kengaş Bengontiyan'ı, Cungo Kompartiyası Merkezi Komitet Birliksep Hizmeti Bölümü, Gouyan Çavmınla İşleri İşhanesi, Gouyan Şangang Aumun İşleri İşhanesi, Gouyan Tayvan İşleri İşhanesi, Cungo Çavmınla Birleşmesi Dövlet Bayramı Münasiyeti bilen birlikte ziyafet ötküzdi, Wang Honing katnaştı hem söz kıldı. Wang Honing, memleketlik asallıq milletle ekskursiya ömekedikiler bilen körüşdi. 81. növətlik Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Kengişinin adətdiki münazırısı yipildi. Hörmətlik radiyanlıq uçula, tövəndə deyik qıtanla xəbərlərimizin təpsili məsmələrdə bolsun.

0: Hürmetli radyo anlıkçılar, emdi dünyaya nazar programımızla başlayımız. Mən Abdursul Abdiriyim.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, mən Sumurat Yasin.
0: Radyo anlıkçı dostlar, üç gün devamlaşkan Dünya Soda Teşkilatı'nın 2026 yıllık ammavi munbiri yakında Şivisariya'nın Cenve şehirde ayaklaştı. Dünya Soda Teşkilatı'nın en muhim yıllık ammavi diplomatiya faaliyeti bolu süpüti bilen bu nöbetlik ammavi munbirinin baş temisi kelgüsüyü kuvvet koş bulup dünyadaki siyasi soda sahasının gelgen 4600'den artık mehman bir yerge cem bulup mulazimet kespinin Dünya Soğudusu'nun ilgiri sürüştüki rolü doğrusu da ortak paranlaştı.
1: Dünya Maharet Musabıqısı, Uganda yaşlarının arzusunu emelge aşırışıdaki muhim süpüge aylandı.
0: Kirby Porti, Kamerun, etta Pütkül Otur Afrika işkilemci rayonudun Gevineye koltukı beriştiki muhim dervazı bulup kalıdı. Bu, bunun 15 yıl ilgiri Kamerun Zuntun'u Paul Biya'nın Kirby Çonkur Suporti türünün birinci karar kuruluşuna ul siliz sözü de oturgu koygan ümidiydi. Bugün hükümde bu tesavvur reallık aylandı. Hürmetlik radyo anlıkçıla hem de kıtınla programımızın tepsiliği mezmanı da bolsun.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla. Üç gün davamlaşkan Dünya Soda Teşkilatı'nın 2026 yıllık ammavi munbiri yakında Şivisariya'nın Cenve şehirde ayaklaştı. Dünya Soda Teşkilatı'nın

Hürmet radio dinleyiciler. Kirby Porti, Kamerun hatta Pütkül Otur Afrika işkilemci rayonudun Gevniye koltukuğu beriştiki muhim dervası bolup kaladı. Bu, bunundan 15 yıl ilgiri Kamerun zontuğu Paul Biya'nın Kirby Çonkur Su Porti türünün birinci karar kuruluşuğa ol seliş sözü de oturuğu koygan ümidi idi. Bugünkü künde bu tasavvur riyalıqa aylandı. Yakında muhbir Kamerun'un Canobi Çoğ rayonudaki Kirby portuğu berip ziyareti bolganda, portu kırıp yük kaçılaşını kütüp durgan maşinlarının neç kilometr uzunlukta öcüre tutup ketkendikini. Lıq yük besilgan avtomobillarının porttan çıkıp, işki ülkelerge karap ketip atkallıqını gördü. Bu portni Jongo Port Kuruluşu Çeklik Mesuliyet Şirketi hüddüge alğan hem de ticaretge katnaşkan. Jongo Port Kuruluşu Otur Kısım Afrika Rayonu Şirketi Kamerun Dövlet Türü'nün baş direktörü Gugabo muhbirge mundaq dedi. 2011 yılı biz Kamerun Tür Naq Meydanı'a kelgen çağda tar çığır yolda yol boyu silginip mağa eduk. Port kuruşku talangan jayda pekat bir kichik kumluk sahili ve bir neç parça xadı taşnalı körgülü bolatdi. Bu bir neç parça xadı taş, dəl aldınqı başkışlıq tekşürüp ölçeştin kiyinki port kuruş oranını tallaştiki belgecesim. Google bu mündaq dedi. Portnın birinci başkışlıq kuruluşunun muddeti 2011 yılıdın 2014 yılıgıca. İkinci başkışlıq kuruluş muddeti 2019 yılıdın 2024 yılıgıca boldi. İlgirki xadı taş ve kiçik sahilla bugünkü künde sanayet rayonunu öz işçige alğan, kölümü 26 000 hektar kilidigan Gevniye koltuqıdaki mervayetka aylandı. Muhbir ziyaret kılvatkanda kuruluş oranını közden keçirvatkan Kirby Porti sanayet rayonu ul əsliha türünün məsuli Patrick Mopila Ayşe bilen uçuruşup kaldı. Ayşe muhbirga mundaq dedi. 2018 yıldan bu yan Port Sanayet Rayonu 400 milyard otur Afrika franki məbləğ cəlib qılıb 90-dan artıq makallışış icazət namisi tarqatdı. 18 karxana ticaret başıldı. Bu rayon dəsləbki plandaki 455 hektar əşya obrut rayondan tərəqi qılıb, hazırqi kölümü 4000 hektar kilidigan universal sanayet rayonuğa aylandı. Ayşe mındaq dedi. Portnun yük sanduqi kırgızış çıkırış mıhtari 2025 yılı 555 mandan eşip getdi. 2024 yılıdaki umumi yük transport mıhtari 13 milyon 700 man tonudan aşdı. Malkirbi arqılıq Gabun, Otur Afrika Cumhuriyeti, Çad, Kongo Brazavil və Ekvator Gevinyesi'ye toşuludu. Xalqara su transporti magnatının koşuluşu portnun təsir körüstüş ixtidarını yanıma küçə etdi. Mülçərlişimcə, kəlgüsü 15 yılda sana

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolda ijtihat bilen izdinovatkan, izdiniş damıda alğı ilgirlevatkan radyoan uğucula. Muşu vaxtanla xayarlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanıp karışalımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ögünüş programımızda Başvuji Xi Jinping'nin 2021 yılı 10. ayının 25. günü Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluk orne esli kelgelikinin 50 yıllıkını hatırlayışında kılgan sözünü anladığımız.

Hürmetlik Başkatip Guterres, Cungudu Turuşluk Elçile ve Halkara Teşkilatlarının Cungudu Turuşluk Vekilleri, Hanımla, Efendile, Dostla, Yoldaşla. 50 yıl ilgiriki bugünkü günde 26. Nöbetlik Birleşken Devletler Teşkilatı yığını mutlak köp avaz bilen 2758. numarlık kararını makullap, Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Birleşken Devletler Teşkilatı'daki barlık hukukunu esli keltürüşünü karar kılıp, Cumhur Halk Cumhuriyeti Hükümeti Vekilinin Cumhur'un Birleşken Devletler Teşkilatı'daki birden bir kanunluk vekili işgelikini itiraf kıldı. Bu, Cumhur halkının galbisi, şundakla dünyadaki her kaysi devlet halkının galbisi. Bugünkü bu alaydı künde, biz bir yerge cem bulup, tarihini eslep, kelgüsüge nezer silavatımız. Bu naid ehmiyetlik iş. Yeni Cungo'nun Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluk ornunun esli kilişi, dünya üçün bir çoğun iş. Birleşken Devletler Teşkilatı üçün mü bir çoğun iş. Bu, dünyadaki barlık tınışlık perver, ve adaletperver devletlerinin ortak tırışçalıkının neticesi. Bu, dünya nüfusunun tötün birini ilgileydiğen Cungu halkının şunundan itibaren Birleşken Devletler Teşkilatı sehnisige kaydedin kadem koygalıkıdın diyerek berdi. Bu, Cungu üçün mü, dünya üçün mü zor hem çonkur ehmiyetki ige. Men bu yerde Cungu hükümeti ve Cungu halkı vakaliten Birleşken Devletler Teşkilatı yığınının 2758. numarlı kararını çıkırışık teklif vergen ve onu kollagan barlık devletlerge Çin könlümden rahmet eğitimen. Hakkaniyetini yaklagan barlık devlet ve halkka oli ihtiram büldürümen. Hanımla, efendile, dostla, yoldaşla. Yeni Cungo'nun Birleşken Devletler Teşkilatı da kanunluk oranı esli kelgendin boyanki 50 yıl Cungo tınış terakki kılgan insaniyetke bəxt yaratkan 50 yıl boldi. Bu 50 yılda Cungo halkı özünü üzlüksüz kudret taptırış royini baştın ahır cari kıldırıp, özgürüp duruvatkan vəziyette Cungo'nun ilgirleş yolunu işini ilgilep, Cungu ve insaniyet terakiyatının seltenetlik dastanını pütti. Cungu halkı, yeni Cungu kurulgandın boyanki devletinin kuruluşu ve terakiyatı asası da ıslahat içi bitiş yeni tarihi mezgilini içip, Cungu'ça sosyalizmini muhabbetlik yaratıp ve ravajlandırıp, icdamayı işlep çıkırış güçlerini üzlüksüz azat kılıp ve ravajlandırıp, turmuş seviyesini üzlüksüz östürüp, İşlep çıkırış güçleri nispeten kalak buluş halet eden, ixtisatının umumi miktarı dünya boyunca ikinci orungu ötüştek tarihi bölüşünü işgə aşırdı. Cungu halkı capağı çıdap küreş kılış arkası da öz kuluğu tayinip, Cungu azamını da umumyüzlük hallıq cemiyet kurup çıkış nişanını işgə aşırıp, namratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılış canının qalbisini kolgu keltürüp, mutlak namratlık meselesini tarihi yusunda el kılıp, sosyalistik zaman yivleşkan devletini umumüzlük kuruş yeni sepirini başlap, Cunhua milletinin ulu gülün işinin parlak istikbalını kütüb aldı. Bu 50 yılda Cungu halkı dünyadaki her kaysi devlet halkı bilen baştan ahir iştipaklaşıp ve hemkarlaşıp, halkıra adıllık ve hakkaniylikini kovdap, dünyanın tınışlığı ve terakiyatı üçün zor tökp koştu. Cungu halkı tınışlığını kızgın söyüdü. Tınışlık ve hatırcemliğinin kıymetli ikelikini obdan bölüdü. Şuna, müstakil, özge, özü iyi buluş asasıdaki tınışlık diplomatiye siyasetini baştan ahırı yürgüzüp, adalet çıntırıp, hakkaniyetini yaklap, zomgerlik ve zoravallık siyasisiga katı karıştırdı. Cungu halkı kan terakki kılıvatkan devletlerinin ilgilik hukuki, hevpsizliki, terakkiyat menfaatini kogdaş yoludaki hakkani kürüşini katti kolladı. Cungu halkı ortak terakkiyatka türütkü buluşka küş çıkırıp,
تانزانیه زامبیه تمر یولدن ترتب بر بلباق بر یولگچه ترقی قلوات غن دولت لگه چامنن یتیشچی یاردن بیرب جونگونن ترقیاتا ارقلق دنیانی ازلوکسیز ینگی پرست بلن تامیلدی ینگی تاشزمان اپکی یالوگی یوقمی پتون یر شارنی قاپلغان خطرلیک پیتده جونگو دنیانی özünün aldını eliş tizginleş təcrübələrdən paal həm bəhri qılıb, hər qaysi dövlətlərə köpləb, yuqumqı taqabıl duruş maddi əşyaları, vaksina doğru yetküzüb bərdi. Virus mənbəsini sürüşdürüş ilmi həmkarlıqını çonqur qanat yaydırıb, insaniyyətinin yuqum üstüdün üzül kisil qəlbi qılış üçün səmimilik bilən paal tırışçalıq kürsətdi. Bu 50 yılda Jongo xəlqi Birleşken Devletler Teşkilatı'nın nopozi ve ornini baştın ahır qoğdap, köp terapçilikini emliyet körstip, Jongo'nun Birleşken Devletler Teşkilatı bilen bolgan emkarlıkını künsiri çonkurlaştırdı. Jongo, Birleşken Devletler Teşkilatı xevpsilik kengişige daimi əza devletlik mesuliyeti ve burçini sadıklık bilen ada kılıp, Birleşken Devletler Teşkilatı Nizamnamesinin asasi maksadı ve prensibini. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın halkara işlerdeki yadroluk rolünü koydu. Jongo talaş tartışını tiniş usulda siyasi yol bilen halkı işini pahalı teşebbüs kıldı. Jongo Birleşken Devletler Teşkilatı'nın tanışlık saklaş herkidige 50 neçimin adem kitim hadim evetip katnaştırdı. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın əzalıq bədəli tapşırışdiki ikinci çoğun devlet və tınışlıq saxlaş xıraşdının üstüge eliştiki ikinci çoğun devlet bop qaldı. Jongo, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın min yıllıq tərəqiyat nişanını başlamçılıq bilen işqa aşırdı. 2030-cı yıl imkaniyetlik sicil tərəqiyat qaralmısını başlamçılıq bilen əməliləşdirdi. Dünyanın namıratlarını azaytış işleri koşkan tökpüsü 70%'ın aştı. Jongo, Birleşken Devletler Teşkilatı Nizam Namısı ve Dünya Kişilik Hukuk Kitap Namısının royuğa baştın ahır emel kılıp, kişilik hukukunun umumiliğini Jongo'nun emeliyeti bilen birleştirişti çıntırıp, devir iklimi uygun kildiğen Jongo'ça kişilik hukuk terakiyat yolunu tepip çıkıp, Jongo'nun kişilik hukuk terakiyatı ve xalqara kişilik hukuk işleri üçün zor tökpü koştu. Xanımla, efendile, dostla, yoldaşla. Dünya iqimi heyvetlikdir. Onun maslaşqalla ronaq tapıdı. Qarşı çıqqalla alaq buludu. Ötken 50 yılda xalqara vəziyet davalğıb durğan bolsumu, dünyadaki her qaysi dövlət xalqının ortaq tırışı arqısı da Dünya umumi cihetin mukum boldu. Dünya iqtisadi tez süratte terakki kıldı. Pen teknikada kün sayın yenilik yaratıldı. Zor bir türküm terakki kılıvatkan devletle öz bitilip zoraydı. 1 milyard neçi 100 milyon ahale namıratlıktan kutuldu. Neçi milyard ahale zaman iviliş çıkarıp üzlüksüz yol aldı. Növette dünyada 100 yıldımı görülüp bakmağın zor özgürüş tezlişi vatıdı. Tenişlik perver, terakki perver, ılgar küşle üzlüksüz köpeydi. Biz tarihi umumi yüzün işki layıklaşıp, karışlaşmayı emkarlıştı çıntırıp, bekinmeçilik kılmayı içi bitişti çıntırıp, nöl neticilik ilişidigan işini kılmayı, öz ara menfaat yetküzüp ortak payda ilişti çıntırıp, Her kandak şekildeki zomgerlikke ve zoravallık siyasisiga katti karşı duruşumuz. Her kandak şekildeki yek terapçilikke ve korukçılıkka katti karşı duruşumuz gerek. Biz tanışlık, terakiyat, adıllık, hakkaniylik, demokratiye, erkillikten ibaret pütkül insaniyetke orta kımmetini zor güç bilen evüc aldırıp, tehimi güzel dünya kuruşunu Toğru ideye yetekçilik bilen birlikte təmin işimiz gerek. Tınışlık ve terakiyat bizden ortak işimiz. Adıllık ve hakkaniylik bizden ortak gayemiz. Demokratiye ve erkillik bizden ortak istikimiz. Dünya rengarengdir. Köpkıllık insaniyet medenlikinin sehri küçü. Şundakla
dünya terakkiyatının ayati küçü ve hareketlendirgüş küş mənbəsi. Köpnün artıqçılıkını ügengendila özgüçilik yaratkılı boludu. Mədəniliknin ali, pes, isil, naçar dəb ayrımız yok. Pekat, xaslıq ve rayon pərkılıba. O, almaşturuş davamıdılı yuğuruludu. Yuğuruluş davamıdılı alğı basıdı. Bir devletnin mangan yolunun doğru hatalıqı bağ bir işte, muhimi, şu devletnin ekvalığı uygun kelgen kelmi gelikige. Devrinin terakiyat ikimiği maslaşkan maslaşmağalıqıga. İqtisatının terakiyatı, cemiyetinin ilgirlişi, xalıq durmuşunun yaxşılınışı, cemiyetinin mukum buluşuğu türütkü bulalıgan bulalmağalıqıga. Xalıqının kolişi ve imaisigi erişelgen erişelmi gelikige. İnsaniyetinin terakiyat işleri üçün tökpü koşalıgan, koşalmağalıqı karaş gerek. Biz insaniyet taqdiri ortaq gavdisi bərpaqlışqa kol tutuşup türütkü bulup, uzakça tiniş, umumüzlük bir xatar bolgan, ortaq gülünüdüğan, o çok sığdırışcan, pakiz, güzel dünyanı ortaq kuruşumuz gerek. İnsaniyet bir bütün gavde. Yer şari ortaq makan. Her kandak adam, her kandak devlet özünü bil, özgünü koy diyelmeydi. İnsaniyet bir yakıdın baş çıkırıp, inak belli ötüp, insaniyet takdiri ortak gevdisi berpa kılışını közlep, üzlüksüz ilgirlep, tehimi güzel kelgüsünü ortak yartışı gerek. İnsaniyet takdiri ortak gevdisi berpa kılış kütürütkü buluş, bir hıl tüzümünü, yeni bir hıl tüzümünün ornuğa, bir hıl medenilikni, yeni bir hıl medenilikinin ornuğa destiş bulmazdın, belki okşaş bulmağın icdimai tüzüm, okşaş bulmağın ideologiye, okşaş bulmağın tarih medeniyet, okşaş bulmağın terakkiyat seviyesindeki devletlerinin halkıra işlada ortak menfaatinip, hukuktun ortak behriman bulup, mesuliyetini ortak üstüge ilip, güzel dünya berpa kılıştaki en çok ortaklığın şekillendirişinden ibaret. Biz öz ara menfaat yetküzüp, ortak payda ilişti çıntırıp, İqtisadi, ijtimoiy terakkiyatının xalqqa tehimi yaxşı bəxt yaratışığa türütkü bolishimiz kerak. Qadimda jungoluqlarda xalqni xotirjam qilish devletni idora qilishning asosidir. Xalqni bayashat qilish xalqni xotirjam qilishning asosidir deydigan gap bor. Taraqqiyotga türütkü bolish, xotirjam yashash, xushal-xuram ishlash har qaysi devlet xalqining ortaq orzusi. Xalqni gözləb tərəqqi qılğandıla tərəqqiyatın əhmiyyəti boludu. Xalq tayınıb tərəqqi qılğandıla tərəqqiyatın hərəkətləndirgüş küşü boludu. Dünyadakı hər qaysı dövlətlə xalqni mərkəz qılışdı çıntırıb, teximi yuqarı sifətlik, teximi ünümlük, teximi adil, teximi imkaniyyətlik sicil, teximi bixətər tərəqqiyatını tirişib işqa aşırışımız kerak. Terakkiyat tampon bulmaslık, yeterlik bulmaslık meselesini hal kılıp, terakkiyatının tamponluğu, maslığı, sığdırışçalıkını aşırışımız gerek. Halkının terakki kılış iktidarını aşırıp, hem adem katnışıdığan, hem adem bekraman buluduğan terakkiyat muhitini şekillendirip, terakkiyat neticilerden her bir devlet, her bir ademge tehimi köp, teğimi adil nəp yetküzüdüğün tərəqiyat vəziyetini yaratışımız gerek. Yıqında, mən 76. növətlik Birləşkən Dövlətlə Təşkilatı yığınıda dünyavi tərəqiyat təşəbbüsünü otturu qoydum. Hər qaysi dövlətlərinin ortaq tırışçalıq körüstüb, yeni taşıman öpki yalığı yuqumının dünya tərəqiyatıqı bolğan zərbisini yığıb, 2030-cı il imkaniyyətlik sicil tərəqiyat qaralımısını tez əməliləşdürüb, dünyavi terakkiyat ortak gavdisi berpa kılışını ümit kılımen. Biz hemkarlıkını küçeytip, insaniyet düşkelgen her hıl hırız ve dünyavi meselelerge ortak takabül turuşumuz gerek. Rayon talaş tartışı ve terörizm, kilimat özgürüşü, tor xevpsizlik, biyo xevpsizlik katarlık dünyavi meseleler halkıra cemiyetinin aldığı koyuldu. Teximi sığdırışcan dünyavi idarı kılış vəziyyeti, teximi ünümlük köptərəplik mexanizm,
Техамо актив район хамкорлугын шакиллендиргендила буларга өнүмлүк такабыл тургулу болду. Климат өзгөрүшү табиятнын инсанларга берген агахландыруу сигналы. Дүйнөдөгү ар кайсы дөлөттөр амалий аракети аркылуу табият үчүн бехатерлик пасылын чың саклап, ийшил эслиги келтируш, ийшил иштеп чыгарыш, ийшил истемалга илхам берип, маданий саглам турмуш усулун шакиллендирүшкө түрткү болуп, адам менен табият инак биле өтөдөгөн эндизин шакиллендирип, жакшы экологиялык муитни имкониятлык сижил тараккыятынын түгүмөс булугуга айландырышыбыз керек. Biz Birleşken Devletler Teşkilatının opozi ve ornini kattı qoğdap, haqiqi köp tarapçilikni emliyette ortaq körsitişimiz gerek. İnsaniyet taqdiri ortaq gevdisi berpaqlışıq türütkü buluşta, küşlük Birleşken Devletler Teşkilatı'a, dünyavi idari qiliş sistemisini ıslah qiliş ve berpaqlışıqı muhtajımız. Dünyadaki her kaysi devletle Birleşken Devletler Teşkilatı yadro kılıngan halkıra sistema, halkıra kanun asas kılıngan halkıra tertip, Birleşken Devletler Teşkilatı nizamnamesinin asasi maksidi ve prinsipi asas kılıngan halkıra münasebet asasi mizanını koyduşumuz gerek. Halkıra kaydını pekat Birleşken Devletler Teşkilatı'a eza 193 devlet ortak tüzüdü. Ayrım devletler ve devletler guruyu belgilisi bulmaydı. Halkıra kaydige Birleşken Devletler Teşkilatı'a eza 193 devlet ortak raya kılış gerek. Bunun da müstesnalık bulmaydı. Hem bulmaslık gerek. Dünyadaki her kaysi devletler Birleşken Devletler Teşkilatı'nı hürmet kılış pozisyası da bulup, bu çoğun ailini yakşı asırışımız, yakşı kovduşumuz, özümüzgi yakkallarını kubul kıladığan, yakmıgallarını kubul kılmaydığan işine hergiz kılmazlıkımız, Birleşken Devletler Teşkilatı'nı insaniyetinin tanışlığı ve terakkiyatıdan ibaret, yüksek işin ilgiri sürüşte, teximu aktif rol oynaydığan kılışımız gerek. Jongo, er kaysi devletler bilen birlikte, ortak kengişiş, ortak berpa kılış, ortak bekriman buluş ideyesi de çın turup, hemkarlışış pikir yolu üstüde izdinip, hemkarlışış endisi de yanılık yaratıp, yeni vaziyetteki köp tarapçılık emeliyetini üzlüksüz bir yetişini halaydı. Hanımla, efendile, dostla, yoldaşla. Ötmüşünü eslep bugünkü nezer salsak, ötken işladın örnek elip, kelgüsünü pemliyeleyimiz. Yeni tarihi pellede, Jongo tiniş terakkiyat yolu da minişti çın turup, baştın ahır dünya tınışlığının berpacısı boludu. Islahat içi bitiş yolu da minişti çın turup, baştın ahır dünya terakkiyatının tökpükarı boludu. Köp terapçilik yolu da minişti çın turup, baştın ahır halkıra tertipnin koğduğutsu boludu. Okşaş bir bulutnun yamğurdun yaşnayımız. Gerçe tağ deryalla ayırıp tursumu, okşaş bir asmandaki aydın nurlanımız. Gerçe aramız yırak bolsumu. Hem meylen kol tutuşup, tarihnin toğru terpide turup, insaniyetnin terakiyat yönlişi terpide turup, dünyanın mengü tiniş terakki kılış üçün, insaniyet tağdiri ortak gevdisi berpa kılışkı türütkü buluş üçün, boşaşmay kreş kılaylı. Köpçilik rahmet. Hürmetlik radyo anlıkçılar. Biz bugünkü ünlüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 10. ayının 25.

Bugünkü programımız müşerde ayaklaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazar etsin Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Danifnola, stansımızın başka programları da bolsun.

Dostlarının yadıda boğumdak, biz bu bir qanç günlük programlarımızda Rozi Gülbay'nın Arzu Üçün namlıq povestinin aldın kısımını anlatqandıq. Nabi Beycan'da soğuk düşüp ketken kiçik kızın kutkızı olgan dinkin, Nurzaba'nın onunla boğan hürmeti həsilip açdı. Hatta özünün Nabi'ni tallıqallıq üçün yeni bir qetim memnun boldı. Nurzaba bilen Nabi Beycan'daki oqış hayatını qadırlap, tarışıp oku atardı. Elbette, tatlı günlerde yurtta kaydıp, koldan gelgen işlerini kılıp, yurttaşlarına cevap kaydırışının unutmağın idi. Ondan da, ola Beycan'daki oqışını muhabbiyetik ağırlaştır ala mı? Ola dastlabki deyişkendek, yurtta birlik kaydı ala mı? Bola kızıqsanla, deyiktanla devamlıq, bugünkü radio jurnal programımızda oranlaştırılgan Rozi Gülbay'nın Arzu Üçün namlıq postunun devamı da bulsun.

Salam dostlar, konu dostlar radio jurnal programısı bugün yine okşaşla yeniçi mezmunlar bilan huzurunla gidip geldi. Programımızı avval kıdaylı yaktırıp anlaydıqalıqınlağa işinimiz. Mən riyasetçi dostlarla Şirin Gül Toxtay. Bugünkü programımızda yeni qandaq tetimliq mezmunlar oranlaştırılgandı. Bula qızıqsanla, deyik tanla, davamlıq bizde bolsın.

Gerçi okuşka meniş aldıda bu okuğucuların hemisi okuş bitirip kaytıp gelip yurtunun taraqiyatıgı küşkoştığalıgını bildirgen bolsa mı? 4 yıllık okuş çaryanda çoğun şehirlerde gelip işleş uyuğu kep kalan okuğucuların yok emesiydi. Bulanın içi de Sübeyde Dalyan'daki çoğun bir karxanının 100 liranın sınav təkşürüş imtihanı katmış aldı durattı. Nurzaba öz mektubda magister aspirantlı okuşka tızımlatkan idi. May bayramı yetip geliş aldı durattı. Nabi ilgir oylap koygan savaqtaşlarını Beycan'a cem kılış planını resmi halda şirtakı yetküzüp, hemimiz may bayramıda Beycan'da uçuraşsa kandak, dedi. Maksat savaqtaşlarını okuş bitirgendin kin yotka kaytıp işleşki davet kılış idi. Şirtak onunla dedi. Kayada hizmet kılış doğurluk, 4 yıllık okuş hayatımda kallamda teximi inik, teximi kem düşenci peyda buldu. Vatan bizni terbiyelep bilinmedi. Hem de biz üçün bilimimizin əmeliyyatı işiltip, vətənki cevap kaytırdığın peyit geldi. Vətənin həmmeli yeri ixtisaslıqlığı muhtaş. Qərb rayon bulup mu taş qurğan ixtisaslıqlığı teximi muhtaş. Biz savaqdaşlarını taş qurğanqı qaytışqı zolamaylı. Qaytqısı bolsa qaysın. Qaytqısı bolmasa başqı çoğun şəhərlədi qilip xizmət qısımı məyli. Özün bilesin, sinin hazırqı sinibindeki savaqdaşların işçidimi taş qurğanqı berib işləşini, iyilikliklişini xalaydıqala çıxıdım. Менің сыныпымдымы бір нәтчі сабақтышым таш қорғанғы беріп ішлейді ғалықыны білдірді. Ола таш қорғанғы баса оқшашлы төкпі көшіді. Біз үртқы қайтқанден кен, мұшы яқшы әхвалыны чоңлағы түшендірсек, ола чоғым тоғыры түшініді. Шыңа май байрымыда Бейджанғы берішіні қалайды ғалла басын. Башқы сәбәплік берішіні қалымайды ғалла болса, бамысы мәйлі. Нәбі шыртағының гәптарыны аңлап, дәмалықын емдейшіні біләмәй тұрплы қалды. Biraz dinkin, emse senin deyinin dek bulsun. Aval men balla xəbər qılay. Kiləleyimiz deyərləgi qarab, andın yataq orunlaşdıray. Axşamlıqı sana telefon qılıb xəbərini beray, dedi. Nəbi planı boyuca, hər qay şəhərləgi okuşqı berib, pat ardı okuş bitirdiğən 9 okuğucuğa may bayramıda Beycanda cəmbuluş toğrısı da bir-birləb uxturuş qaldı. Nəticdə

Huzurunlar yetib keldi. Programımızni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xting. Bugungi programımızga yana qandaq tetimliq mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomliq bizda bo'lsin.

sevimlik radio alıcılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalq Radio Stansısının üzülmez melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemra bolsun. Naqşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin təşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacangı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde naqşı muzika, ümit kütolgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizden mənivi təşnalıqınızda kandırdığan yanırat naqşıla, sərxıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem besinde esil küylerinin porak açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgusu. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Sevimlik dostlar, şu tatlı programımız damlaşıvatıdı. Bugünkü programı demlerimizde mi muhabbetki toyungan nakşlardın huzurlanımız muhabbetlik paranlarını anlayımız. Muhabbet hudi kepinek kokşaydı. O kayağı basa şüyeği kuşallık ep geludu. Kişiler hudi havağı muhtaç boğandek muhabbet kimi muhtaç boludu. Muhabbetnin cerahitini sakaytışının usulü tekimi köp. O zadı nime? O muhabbet ata kılıştır. Muhabbette aşıkla üçün neçimin çakırım arlık hiç kancı bilinmez. Muhabbette çıraylık çıraylık emez, söygen çıraylıktır. Muhabbetnin közüdün her kandak bir nerse keçip kutlanmaydı. Çünkü o muhabbetlik kalıp, muhabbetlik köz. Hoş, kadirlik anlıqcıla, muhabbetni tesvirlep kettuk. Emdiki küylerimizde biz muhabbetini sözleyimiz.

Sevimli dostlar, şu tapt programımız devamlı şu vatıdı. Bir ayol kesel kösetkili doktorunun aldığı beripti. Doktor, bir aram bulu vatkınınızga neç gün buldu deyip soraptı. 5-6 gün buldu. Deslepte ben udulduki doğru kandın doğru seti bilip yedim. 4 gün doğru yiysem mi paydı son mu de? Depti bu ayol. Doktor, o yizip begen doğrunu içki kandak cüret kıla aldınız. O nemini biletti? Depti. Doktorunun sözü teği tügümestilla ayol burulup meyiniptü. Doktor, hanım kayak var siz. Men tek kesilinizgi diyagınız koymadım. Dep toğlaptı. Sizni bana aşı doğru hanının ilgisi tonuşturgan de. Depti helik ayol. Belkim siz hemmedin yakşı buluşunuz mümkün. Bırak başkalarını çökürüşünün ornuğa özünüzün yakşılıkını gevdilendirme. Belkim siz en münevver buluşunuz mümkün. Bırak siz özünüz gibi bek işinip getip hemmeli yerde özünüzü göz göz kılıp maktınıp yürüme. Artıkçılıkınız ne cari kıldırın? Bırak layık edip olsun. Öz artıkçılıkınızı namayan kılış için başkalarının maktaşını unutup kalma. Başkalarının çökürüş bedelige kuşallık tapıdığan bu iş elbette normal psikikideki adamların kılıdığan iş emez. Ne mi muhim digende könül azadiliki kuşallık duygusu hem midin muhim. Şunun için biz turmuşta muşu noktalığa dikkat kılışımız gerek. Kuşallık güzel netice her bir dostlarımızga hemra bolsun. Kene küylerimiz tavım silah üçün.

Süyümlük dostlar, şu tapta programımız devamlı şıvatıdı. Programımız kayıtıp geldik. Biz hayatını söygücülerimiz. Her bir demlerimizin güzelliklerini baykuğucularımız. Güzellikini söylemeyen kişiler bulmamız gerek. Kişiler ezelden güzellikini söyüp geldi. Hem o şu güzellikini ah gönüllüktün, yakşılıktın, güzel pezilettin izlep geldi. Közümüzgi birinci bulup çelik adığını mı? En güzel şeyle, en güzel kişile, en güzel menzirle. Çünkü çıraylık nersile kişiye yakşı tesir verdi. Bu fakat bizden taşkı kıyafetimizde de emez, belki bizden kalp güzellikimizde mi öz işçi kalıdı. Kalbimizdeki her bir güzel nerse sırtkı çıkıdı. Kalbimiz güzel bolsa, ağzımızdan güzel sözler çıkıdı. Yürüş duruşumuz retlik, pakız bolsa, biz başkalarına yakşı tesir bereleyimiz. Elbette hemimiz güzellikini söygücü, güzellikini sözlügücü. Onu küylerimizde küylügücü. Yani ondak bolsa, en şu güzellikini küylerimizde küyleyelim.

Kitap ayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Onun qıpıl cıx getdi gən. Kəpsiz qızım, yür, öyge berib kəşik tamıqımızın yeyli. Qaranğuluq asta-asta qoyuqlaşıb, axırqı yeşilliklamı körünməy qilib atatdı. Baharının kündüzdiki illiqliqi ornığa azraq soğuq hava almışıb atatdı. Scarlett tekeçe deli qolluqta gəpni qanda qılıp dadısıgı çan durmay, aşiliği yötkəşini bilmay vatatdi. Bu, entayn qiyin iş bulup, bir dilla o gəpki örülüşnün pəqatli epi kəlmay vatatdi. Geralt mu, onun oxşaş, onun hər qandaq bir gəpinin yuşurun mənisini asalla bilə valatdi. Bilə valğandın qiyin mu, aylandırıp olturmay, udullu dəvi 12 kauçuk tarixi kentidikiler qandaq duru itibdu? Asasen burun qıdak. Kadi kalvert mu şu yerdiken. Soğudumuz pütüşken dinkin. Hemimiz koridorda turupla bir neçir rom qıdan içiştuk. Kadi yenila Atlantadın kaptu. O yerde bulu atkan uruş ve başkışla toğırlı kızgın paranışıp ketişti. Scarlett çoğun kortanıp koydu. Uruşnın ya ki koşmuş tatın ayrılıp ketidiğinin gibi çıksala, dadısının sağ ətləb toxtumay sözləb ketidiğalıqı onun məlum idi. Şunu o dər ola gəpni başqı məzmungu yötkidi. Ola əti buluduğun barəvət doğurluq paranlaşmadı mı? Paranlaşqan də qıldı. Heyliqi xan qız ismini imidi. Bultur bizninkigi kəgən heyliqi qızcu. Sən mi bilisən? Aşliyinin bir nəvri sınlısı. Hə, toğra, Melania Hamilton xinim. Onun ismi şundaq. Aksi Charles bilən Atlantadın birli kəpti. Onun üstüge... Hə? O rastlı kəpti de? Şundaq, o bəkmi omaq kəmsöz qızgən. Qızbal deyən şundaq buludu. Bol vaxtın ötküzməyli. Bumus apan ənsizlik qılıb, bizni izdəb çıxıdu. Scarlett bu xəvərini anlapla cimib gətdi. O, əmliyyətinin qandaq buludugalıqını oylamayla, birər iş Melania Hamilton'ni Atlantadın midirlatmay tutup turduğandak oylap ketken idi. Çünkü Melania şu yerli kızdı. Onun kelginini az digendek, dadısının onu umak, kemsiz dep mahtap ketip atkını çöteği. Emdi gepni iç bırak etmay bulmadı. Ashley şu yerde ba mı? O mu ba? Geralt kızının kolunu koyu bitip, ötkür gözlerini onun gittikti. Meni bu yerde saklap duruşun, şu iş üçün boğan bolsa, nemişki içip etmay, ägitip kep kılısan. Scarlett'nin bir dılı yürekü silip, nemi deyişini bilenmeyi kaldı. Yüzü şelperde kızırıp ketti. Yaxşı, gip onun ahırını dəvə. Scarlett kep kılmadı. Mümkün bolsa, şu turkuda dadısının kolunu silkip durup, onu bu doğruluk eğiz aştırmasa. Omu biz bilen billi boldi. Yeni teki sınırların bilen senin əhvalını mu təpsili sordu. Ət ki baravet ki çoxum kəsun, o iş bu iştəb kəlməydiğanın işini qımmısın dedi. Mən onun hər gözündaq bulmaydı dedim. Dedi Geralt əpçillik bilen. Etkina kızım, Ashley bilen senin işin zadı qandaq iş? Hiç qandaq iş yok. Addeli cevap verdi Scarlett. Andın kolunu dadısının koludun tartıp aldı. Öyge kırıp keteyli çö dada. Sen kırıp ket, dedi dadısı. Mən bunun neymiş şikayetini bilmegece öyge kırmayman. Emdi isimge geldi. Yakından beri bir kısımla bop jürüp atsan. O seni bozakıgan mı ya ki toy kılışını etkan mı? Ondak iş yok. Adeli cevap verdi Scarlett. Oğu ondak işini kınmaydı, dedi Geralt. Bir dilla Scarlett'nin cüdünü tuttu. Dadısı kolunu pulanştıp onu gepten tostu. Bolde gap qımma. Bugün tüştün kiyen, mən John Wilkes'lanike de Ashley'nin Melania bilen toy kıldıqalıqını anladım. Ət keşte hemmi göğtür diken. Scarlett'nin koli dadısının kolidin asta seyirlip tüşüp ketti. Bu rast kepken de. Hörmətlik radio anlıqıcılar, Alabat kanalı Mərkizi Xalq Radio Stansının radio kütüphanısı proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda Rahman Mahmud tərcümə qılğan Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardakı Nazının namlıq romanını anlatımız. Yaxtırıb anlıqa isləm.

Geralt onun beşini yerden almay, putlarını birden birden almaştırıp turu atkalıqını kördi. Jığlav atmağan sen, dep sordi ve kopal kolu bilen onun enkini kötürdi. Kızının çırayığa karap, onun işçi ağırıp mı kaldı? Yak! Scarlett beşini kattık silkip, açıqı bilen vaqırdı. Yalgan sözde avat sen. Ama ben senin muşundak buluşuğunu, kişilerge tekabürlük bilen muamalı kılışını yakış görmen. Ate ziyafet seni şundak kıyafeti körey. Seni bir jigitnin kenige kırvaptu, o jigit onu yakış görmeydiken dep, hem adamnın meskır kılışını zadılı kalamayman. Yak o meni yakış gördü. Scarlett mayus aldı oylandı. Men onun könlüde ba. Az vaqtdan keyin u choqim öz ağzı bilan manga aytdi. Wilkes ailesidikiler özlerinin uruk tukkaları bilerli toy kıldığan bu mısa kandak yaşı bulat diye. Geralt onu kol tıklı valdi. Hem de kırıp tamak yeyli. Bu işini hiç kim getinmeyli. İşkimizle bilsek boldi. Apağını bu iş bilen para kendi kıgım yok. Sen mi onunla depşürme? Burnu ona taşlı bet. Scarlett kol yağlı kıgım işkırdı. Andın işkisi kol tıklışıp öy terepke mağındı. At kendinden asta kilovat attı. Öyge yakın kağanda Scarlett bir nime demekçi bulu edip, bir dilla koridorda turgan apsini körüp kaldı. Onun beşi de şelepe, üstü de yepinca, kolu da pelay, kapakları çüşüp ketken, kolu da karı somka. Bu, elin kullanın kesilini davalgılı çıkkandı ilu aldıgan somka bulup, işi de doğra, dakı digendek nersle

Саванна штатыда чоң болган Эллен Робилардму кыз вактыда чырайлык деңиз буй шаардыки 15 жаштык кызларга окшош вылыклап күлген. Достор менен кечилерде уклумай, һәм хусусий ишлери, гайлары үстүдө параңлашып чыккан. Şu yili özdün 28 yaş çoğun Geralt O'Hara onun turmuşuğu büsüp kirdi. Yani şu yili Qargöz bir nevri aksi Filippi Robillard onun turmuşu içidin sıkıp çıkırıldı. Filippi özünün kapkarı közleri bilen yügensiz kılıklarını ilip savanladın mengüge ketken de elinin jürgidin yarkın bir nurnumu billi ilip ketken idi. Кейін, у аған пакар ішмаймақ Ирландиялыққа пәкәт оның жисмілі қалды. Геральт үшін шуның өзімі етерлік еді. У хәтта өзінің еліндәк бір амет юлтузны ағынығы ішенмей, қорқып мүжірген еді. У елінің вүжудыдын қандақтур бір нәрсінің йоқалғалықыны білген тағдырдыму, әргіз әпсусланмайды. Сәзгүр адам болғашқа, у өздәк Ya nam emli yok, ya mal dünyası yok. Lap uruşnalı bilidigan bir Irlandiyelikke, hem iştatladı namı bar bir zerdarının kızının tekkellikinin möcüzlik şikellikini biletti. Şunu mu eğitip koyaylı, Geralt hazırkı besatlarını hiç nimisi yokturup, işki belikigi tayinip tapkan idi. Geralt 21 yaşında Amerika'ya kelgen idi. O, nurgullugan yaxşı yaman Irlandiyeliklərgə oxşaş bu yergə aldıraplı kəldi. O çağda onun da uçsidiki kiyimləri, paraxotda bilət ilib eşib qalğan 3 şillin pul və onu tutu alğıcılığa bir işki vədi qılğan, hökumətnin onunğu qoyğan bahasıdan başqa heç nimi yox idi. Onunca onu tutqıcılığa berildiğan inam, o cinayet ötküzüb tapqınıdın köp nurgun idi. Dünyada hiçqandaq adamnın bahası Angeliya dairleri orangimancılarının birsigi koygan 100 fon sterlingi çıkıp bakkan emez. Angeliya hükümeti, eğer yersiz pomişçiknin yerlerini icarga alıdığan bediknin ölümüge şunca əstaydıl muamalı kıldığan bolsa, o çağda Geraltnın o yerdin ketkinimi toğru boğan. O burun yer bediklerini orangimanının küçükleri dəpmi qargan. Onun qarışı boyıcı bolsa, heç qandaq adamnın boyun naqısının beşidiki bir neçə misranı gınşıp eytip, onu mazaq qılış qaqqı yok edi. Boyun urşi 100 yılının aldıdı boğan urşi edi. Lekin, o xara bilən ulanın xoşunlarının nəzirdə tixi tönögülü boğan dək edi. O çağda ulanın barlıq xam xiyalları, yerleri, pulmalları, qeçip ketken padişa Stuart bilən tən yok alğan edi. Qipqağını pəqət Orangiman padişa cəmiyyətidiki William bilən Orangimanın ləşkərlərinin şəpkisini kiyib, Stuart padişalıqını yoqatqan Irlandiyaliklər boldi. Muşu və yəni başqı səbəblə tüpəylidin, Geraltnın ailəsi o uruşunun bərbat boğan nəticisini bəkmi qatıq boğan dəb əməz, bəlki təsir iğir boğan dəb qaraytdi. Көп елладың бері, Охара айлысының әңгілия сақчылары білән болған мұнасетті яқшы болмай кәлді. Ола, бұланы өкіметке қаршы әркетләгі қатнашты деп көмін қылатты. Геральт Охара айлысының бірінші болып, бұ дөләттін чықып кеткен адам әмес. Геральт ақылары Джамыс білән Андривни таза есігі алалмайды. Пәкәт, оланың толымы кәм сөзлігі. Кечілері сыртқы толы чықып, Sırlıq işlanı qılıp jürüdüğallıqını ilə bilətdi. Ola bir çıxıb kəsi bir nəçəbdi gəç kəlməy, apısını qatdıq ənsirtətdi. Xeyli yıllar ilgiri kişilə o xara aylı

Hörmetlik radio anlıgıcılar, biz yukarıda Şinjan Xalq Nəşriyyatı nəşir kılgan, Rahman Mahmud tərcümə kılgan, Amerika yazgıcısı Margaret Mitchell'nin Ensiz Yıllardaki Nazının namlıq romanını anlattık. Davamını ətidiki programımızda anlattığımız. Programımızın riyasetçisi ve muhariri Məhliya İbrahim, kırıştırgıcısı Abdülxalıq Əməd, məsul muhariri Abdullah Molla, nazaretçisi Nicat Abdülqadır. Əmdə diqtanla stansımızın anlatılış aldığı durğan başqı sərxil programlar da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, aslidagining nechasichil kengaydi.
0: Bedenimizde neç trilyon hücre var. Otri hesapta sekundiga 3 milyon qitim parçalandı.
4: Hayatlık için bedenimiz köp tırışçanlık görüstüdü.
0: Birer işlerini kılaylı, hayat bilen tam ilgirileyli.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni hoşallandırdığan turmuş her kanç kıyım bozumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelde aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

0: Мен таллам, мене, мене. Сикот сүзіна тәсіқылынды. Үш минутта исабатыңыз кірді. Асалла, нақпыл алалайсыз.
1: Тешіміз пал-пал, ішіміз қал-қал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізіне ішчеден қақуды.
0: Мұкапат пылы тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
2: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер, хақиқатан тәсті өт атуды.
3: 90-cı yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inovatik qarzının qərəli daim ötüb gedirdi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırırdı. Ular həm istimal həvəsini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
0: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqıb tügəb getkən bolsa, həmini qaytadan başlasam deyə bəxmə arzu qılıram.
4: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib olaydigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
0: Uzun yugurishni bek yaxshi ko'rman. Toz bir yugurib, rahatlaychu.
5: Velosipedni menga men deb minib ketaman. Mani bu taş yolda velosiped minishdan sehri kuchi.
6: Men her haftaning oxirida tog'dala, o'rmonlik yoki bog'cha, chig'ir yo'lladim men. Piyoda minish meni boshqa bir dunyo bilan, texim yaxshi o'zim bilan uchrashtirdi.
7: Yoshlarni qiyog'i yonmishni yaxshi ko'rdi deb kim deydi? Har qitim mag'durim qamig'ichi yamashgan, har qitim o'z rekordimni buzgan. Bo'libmi, eng yuqori pallaga chiqqan shu daqiqada Aşı bərdaşıq bir işinin əhmiyyəti mini məbdun qaladım.
0: Sırtta aptap nemirgə yaxşı?
8: Yol boyunun mənzirsi nemirgən gözəl.
6: Hava nemirgən sap?
7: Yürünlə, sırtqı çıxıb, sap havadın qanğıcı nəfəs alayılıyım.

0: Gülkız bek kaltışken.
1: Kandak deysen.
0: Kaysı günü bir toyda işkimizni yigit kızının aldıda gül götürüp menüşka orlaştırgan. Toyunu tebrikleyilgan geplerini danla diyendi. İnçıklap durup toyunlağı mübarek olsun diyen gepini aran diyeldim. Lekin Gülkız.
2: Men gübehtik bulunla. Bişanla baş, ayıkanla taş bolsun.
0: Gülkız, sen bu geplerini ne diyorsun?
2: Kitaptın.
0: Tünögü malın bizden bahçıya apırıp oynatkan pek pek güzelken.
1: Gülkız kandak mı dedi?
2: Keldi bahar, küldü gönce. Könül yayırdı, gül ışıkıda ahandan urup bulbul sayırdı.
0: Bu kayış kitaptık gep bop getti emdi.
2: Bu mehbi, deppe meyme.
1: Gülkız emeliyette hemini deppedi. Kara, bilim diyen küllep, aylap toplandıgan nese. Kitap okuş adetini yitildirgenle andın gepni onlap kılgılı boludu.
0: Köp kitap okuş onun mehbiyetlikken de?
1: Doğru deyse, köp kitap okuş, yakış kitap okuş gerek. Cüre, ben seni kitaphanağa apırıp gelay.
3: Özünüz asırsınız, yaştırırsınız, asırmışsınız, kayırıp gitsiniz. 3888 üyelik bu soğukat kutsi, ulanmışsınız, derhal köpçülükü yol yapıp yerimiz.
4: Buraya sadece doğru deydu. Her günü tün yerimizce telefon oynayımız. Şuna çokun. En kımmet teri asıraş buyumlarını işletiş gerek.
5: Keşli kızada göçmay köpöp getmesin. Kırındaşla kütünüşünü bileyli. Pivoga alkat, Coca-Cola'a kan tüper koşaylı.
4: Kompüterden aldığı bir gün oturup dime azırak kisan tofer işçi olay. Kavap yere pek tuyup gitip dime azırak inzim içimlik işçi olay. İşçimiz sürse doktorhanığa bağıma iş sürüşünü tohtadığan, tümür tonuklaydığan azırak doğru istekle buldu. Oyca, ben bulama kaldım.
6: Karısına kütüneş, sağlamlıkı ziyanlık.
5: Arak tamaka ve adıdın ziyade köp yap işini taşlıgandım bu yan, zihnim alayda urgup durduğum oldu.
4: Bir aram bozsam doktoru görünmen, hem de her kız mı karısına şıkmaymen. Tünümeymen, uklaymen, kanuniyetlik durmuş en yakşı kütüneşken.
7: Ben Norgun işçi hizmetini başvurup, milyonla baylık yarattı atım. İşini menki, kanun göçü başta pürüş, karhanıcılığının desmayısı.
8: İşçiler beni çolkandaydı. Tamaşıbırlar, mestanlılar beni alkışlaydı. Ama ben kanun boyunca baş tapşırışının senet sahasındaki en mühim desma yemişkenlikini unutup kalmadım.
7: Benim bir vakti görüntüsü üyün sansızlığan kişiler köyünü bulduğun kızlık nokta. Ben bir iğiz gepilerle stimacılarının köyünü nokta alayım. Ben bir vakti görüntüsü mal satıkçı. Kanun boyunca baş tapşırış, ticaretinin yakışı yürüyüşünün aldığın kişi yaptı. Ben bunu bilemem.
9: Siz... Çolpan buluş bilen birge, aldı bilen bir buhra. Muhakkak kazanış için aldı bilen layıkatlı buhra buluşumuz gerek. Kanun boyunca başlap şurayı.
5: Yeme içme isini uktatkan atananga, muşundak cevap kaytıram se?
10: Adem sendek döt ulam dey.
11: Bazılarga ballık devri bir ömür melhem bolsa, yeni bazılar ballık devirde çalık ağalarını bir ömür tırışıp tuluklaydı.
4: Başka cahitki mekteplerine imtihan verme. Çokum yenim dıkamısan bulmaydı.
5: Allah veremse, senin şu toy kılıç uzanın işime.
11: Ben bu ula yaşı göğüde yaşaçık tırışıp attım.
12: Atanlarının ballarına köyünüşü ömürlük buludu. Lekin, atanlar mı ballarına örmetini kılıp, oy pikirlerini kulaksıyılıp anlap, onlara işinişi ilham medet berişi gerek.

Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlatışını başlayınız.